live on and be a thing. How long, baby?

0: Aragaz.
1: Açık Radyo Müzikleri.

Yes, I know her. Boogie, Chillo.

to please.

Guatemala'da yüksek desibelli işkence, handball takımına köpekli işkence, Şırnak'ta köpeğe işkence, katırlarda gitti ölüme.

Culture. Everybody is a slave, except for a few.

0: Radyo Gostan günaydın, parlıyız. Ben Yetver Tanzikyan. Bugün 2 Mayıs Cumartesi. Yeni bir Radyo Gostan karşınızdayız. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Metin Kemal Kahraman ikilisi. Radyo Gostan dinleyicileri, Açık Radyo dinleyicileri muhtemelen biliyorlardır. Biraz da Dersim coğrafyasından, Kürt Alevi coğrafyasından halk türkülerini, deyişleri, seslendiren ve çok da kendine has dinleyicisi olan abi kardeş Musa Baki ile bir performans, bir icralarını dinledik. Mele, Pürümür Dersim yöresinden Zazaca bir deyiş bu türkü bu. Bir sebebi var tabii, birazdan geleceğiz ona. 4 Mayıs Dersim TRT'sinin yıl dönümü, Dersim kırımının, soykırımının, Dersim soykırımının yıl dönümü. Bu 4 Mayıs Bakanlar Kurulu'nun 37'de harekat kararı almasıyla başlayan bir süreç. O yüzden 4 Mayıs'ta anılıyor. Birazdan geleceğiz bu konuya. Ben genel olarak akışımızdan bahsedeyim biraz. Hemen çok az kısa bir süre sonra Pakrades Dükkan'da haftanın olağan gündemini konuşacağız. 1 Mayıs kutlamaları ve İstanbul'daki olağanüstü hal koşullarını hemen söyleyeyim. 576 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde, erken saatlerinde 7 civarında Çağdaş Hukukçular Derneği duyurdu ki 576 kişiden 46 kişi hariç, Boğaz Köprüsü'nde gözaltına alınan 46 kişi hariç tümü serbest bırakılmış. İkinci bölümde Hrant Dink Vakfı arşiv çalışmaları gönüllüsü Karin Şeşetyan bir süredir Ağustos'ta karanlıktan gün ışığını arşiv belgelerinde Ermeni kurumları başlıklı bir yazı dizisi kaleme alıyor. Bu yazı dizisini Hrant Dink Vakfı arşivindeki Balat Okulu ve diğer okulların belgelerinden yola çıkarak, arşiv belgelerinden yola çıkarak kaleme alıyor ve çok ilginç belgeler var. Biraz bu belgelerin hikayesini konuşacağız. Son bölümde Norarda Duruyan konuğumuz, olan dışı bir şey olmazsa Norarda Duruyan her hafta konuğumuz biliyorsunuz. Bu hafta açgözlülükleri konuşacağız. Günaydın Paket abi, Parlus.
1: Parlıyız Yetvart, günaydın.
0: Metin Kemal Kahraman'ı sen de seversin. Biraz da seni düşünerek seçtim. 4 Mayıs dediğim gibi Dersim TRT'sinin Dersim Kırımı'nın yıl dönümü. Bu hafta da bir röportajımız var. Onu da hatırlatayım. Nazan Özcan yaptı. Agos.com.tr yayın yönetmeni. Sadece Agos.com.tr yayın yönetmeni değil. Gazetemizin de tabii katkıda bulunan, emek veren ekibimizden. Şöyle bir şey. Bülent Bilmez ve Cemal Taş bir kitap yayınladılar geçtiğimiz haftalarda. Dersim Kırımı Envanteri. 9 Örnek Vaka ve Mekan. Kitabın başlığı bu. Örnek vakalar üzerinden gidiyorlar. Ve mekan üzerinden mikro tarih, saha çalışması ve envanter mantığını kullanarak gidiyorlar. Nazan Hocam kapsamlı bir röportaj yaptı. Okumanızı tavsiye ederim. Biz her hafta burada Agos'u kendi kendimize yapıyoruz ama bu hafta Agos yine her zamanki gibi dolu. Biraz da bunu hatırlatmak için bu Ezgi'yi, türküyü çaldık. Orada çok vurucu bir şey var. Onu da başlığa çıkardık zaten. Birinci sayfanın başlığına. Kurşuna dizilecekler. Diyor ki 2 yaşlı pirim yarama yaklaşıyor. Karımız birbirine karışsın. Bugün Kerbela günüdür diyor. Tanıklıklar var dediğim gibi. Hem röportajı hem kitabı tavsiye ederiz. Akırt abi dün 1 Mayıs'ta ve yine ola İstanbul Taksim çevresi kapatıldı, metrolar kapatıldı, vapur seferleri durduruldu. Yani gene bir olağanüstü hal durumu yaşadık. Kutlamalar Kadıköy'deydi. Diskes, TMOB, TTB. Coşkulu bir kalabalık vardı Kadıköy'de. Ama bir grup da Taksim'e çıkmak için Mecidiyeköy'den gitmeyi, Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere Mecidiyeköy'den gitmeyi denediler. Mecidiyeköy'de barikat kuruldu, biber gazı sıkıldı, tazyikli su sıkıldı. Birçok insan işkence görerek gözaltına alındı. Günün sonunda bir baktık ki 550 kişiydi. Sonra valilik 576 kişiydi akşam saatlerinde. Başta da söylediğim gibi bu 576 kişiden 46'sı hariç tümü serbest bırakılmış. Çağdaş Hukukçular Derneği. Bütün avukatlar gece boyunca tabii faaldiler. Vatan Caddesi'ne gittiler ve Gayrettepe'ye gittiler. Ama yine bildiğimiz bir 1 Mayıs görüntüsü yaşadık. Ne dersin?
1: Ne diyebilirim Yetvart? Tabii ki burada doğru olan şey Mecidiyeköy'den Taksim'e yürüme talebiydi. Çünkü o talepteki sloganlar da pankartlar da mesajını gayet net veriyordu. Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı'dır. 1977'deki provokasyondan sonra artık bunu geri çevirmek mümkün değildir. Zabıta zoruyla, polis zoruyla, vali kararıyla, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Anayasa Mahkemesi kararını da çiğneyerek, görmezden gelerek bu ısrarı sürdürmek tabii ki politik bir tutum alıştır 1 Mayıs'a karşı. Bu politik tutum alışı içerisinde Cumhurbaşkanı da İşçi Bayramı'nı kutluyor diye mesaj yayınlaması da ayrıca bir tuhaflık, ayrıca bir çelişkidir. Hayır, kutlamıyorsunuz. Tam tersine İşçi Bayramı'nı yasaklıyorsunuz. Polisle, barikatla, meydanı insansızlaştırarak, İstiklal Caddesi'ni insansızlaştırarak, gün öncesinden İstiklal Caddesi'ndeki dükkanları dolaşıp bugün açmayın diyerek, sokağa sokmayacağız diyerek, ben sokak içindeki esnaftan bahsediyorum. Tek tek dükkanlar dolaşıldı. Hanların 3. 4. katına kadar polisler dolaşıp gelmeyin, giremeyeceksiniz, sokağa sokmayacağız diye uyarılar yaptılar. Bu artık 1 Mayıs korkusu, kabusu, paniği falan değil, düpedüz toplumu baskı altında tutabileceklerini göstermek için iktidarın benimsediği bir yol. Aynı iktidar yıllar öncesinde Taksim'i 1 Mayıs'lara açtı ve hiçbir vukuatta olmadı. Şimdi onu yasaklayarak vukuata davetiye çıkarıyorlar. Ne diye 576 kişi gözaltına alınsın? Bu küçük bir sayı değil. Ertesi günde 530 kişi salıverilsin. Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapanları bırakmadık demişler. Onları da bu akşam bırakırsınız ya da yarın bırakırsınız. Amaç provoke etmek, kriminalize etmek. 1 Mayıs'ı halkın gözünde kriminal bir güne döndürmek. Sadece o da değil ki, İnsanlar Halaskar Gazi Caddesi'ne çıkamadılar. Yani ben Kurtuluş'ta oturuyorum. Kurtuluş'tan Halaskar Gazi Caddesi'ne çıkmak mümkün değildi. Otobüs
0: Evet.
1: şoförleri durduruldu. Yani şehri felç ediyorlar. Bu tedbir falan değil. Bu bir ortam yaratmak, bir sıkı yönetim ortamı yaratmak. Bütün bir şehri biz istediğimiz anda gasp edebiliriz. Herkesi evine hapsedebiliriz söylemini insanların beynine sokmak için uydurulmuş bir şey. Bu hükümet döneminde 1 Mayıs bayram oldu, resmi bayram oldu, resmi tatil oldu. Takvime böyle geçti. Ama hükümet bunun sefasını süreceği yerde tam tersine bir hareket yaparak 1 Mayıs'ı halkın gözünde kabus haline getirmekten medet umuyor. Bunun başka açıklaması yok. Bir gün önceden o bariyerleri dizmek, sokakları geçilmez hale getirmek başka türlü açıklanabilecek bir şey değil.
0: Evet, bu Taksim takıntısı da oluştu hükümette bu geziden sonra, ama bu geziden önce kapattılar aslında Taksim'i. Yani 2010 ve 2011'de yanılmıyorsam Taksim'de rahat rahat herkes coşkuyla kutladı. Sonra geziden bir sene önce ya da gezi başlamadan önce Taksim'de şey var. Evet, 2013 yılındaydı gezi. Haziran'da başladı. Taksim'de bir metro kazısı var diye Taksim Meydanı'nı kapattılar. Tamam, doğru hatırlıyorum. Demek ki 2011 ve 2012'de Taksim'de kutlandı. 2013'te yasaklandı. Hemen sonra da gezi direnişi patlak verdi zaten. Hatta biz kendi aramızda o zamanlar diyorduk ki kocaman bir çukur vardı gerçekten Taksim Meydanı'nda. Şey kazısı, Taksim Meydanı'nı yeniden düzenleme. O alt geçit öyle oldu. Ya yasakladılar, yok inşaat var, çukur var falan filan diye, ama gezi günlerce gezi direnişi oldu, kimse oraya düşmedi. Fakat belli ki Taksim'in takıntısı geziden de önce başlamış AKP'de. Bir takıntı var, fakat bir taraftan da bir hafıza var. Taksim ısrarı da anlamlı. son derece anlamlı. Çünkü orada çok sayıda insan hayatını kaybetti 1977 yılında. Özgür Özel de zaten bilmiyorum başarabilirler mi ama seneye yıl dönümü 2027, 50. yıl olacak. Yani
1: Evet, 77'nin 50. yıl dönümü.
0: seneye Taksim'de kutlayacağız dedi. Yani bu takıntının nedenini anlamak güç biraz. Hani Gezi denildi, şimdi kendi kafanda kriminalleştirdin. Şimdi bir ay sonra da Gezi'nin yıl dönümü diye Taksim'i gene kapatacaklar. Böyle bir takıntılarla ilerleyen bir zihniyet ama bir taraftan senin dediğinde doğru, bir taraftan da 1 Mayıs'ı bir şekilde kriminalize etmek isteyen, ya yani 1 Mayıs tehlikeli bir şeydir demek isteyen bir zihniyet bu. Evet, Kadıköy'de coşkuyla kutlandı, herkes gitti. O da onu da altını çizelim. İşte, diye bütün diğer kentlerde coşkuyla kutlandı. Ankara'da, İzmir'de, farklı farklı kentlerde ama Taksim diye bir takıntı iktidarda, hükümette. Umarım kırılır bu takıntı ve Taksim'de yapıldığı zaman da herkesin gayet olgun biçimde ve büyük bir coşkuyla kutladığını gördük.
1: Özellikle Ankara'da maden işçilerinin direnişleri kendileri adına zaferle sonuçlandıktan sonra evlerine dönmüşken 1 Mayıs günü tekrar Ankara'ya gelmeleri çok anlamlıydı.
0: Evet.
1: Zaten eğer o direniş sürüyor olsaydı bence Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının merkezi de Kurtuluş Parkı olmalıydı.
0: Evet.
1: Ama orada bir uzlaşıya varıldı. Haklar teslim edildi, vaatler verildi 15 gün içerisinde bütün alacaklar ödenecek diyerek ve o eylem sonlandırıldı. Ama 1 Mayıs günü o işçiler tekrar Ankara'dan, Eskişehir'den Ankara'ya geldiler ve 1 Mayıs'ta halkla birlikte oldular. Mesajlar verdiler, anlamlı mesajlardı bunlar. Özellikle kendileri dayanışma içerisinde olan insanlara teşekkürlerini iletirken çok anlamlıydı. Halen sendika başkanları veya örgütlenme sorumlusu göz altında belki dava açacaklar hakkında. Bir yandan da öyle bir hukuki tarafı da var işin. Ama bütün bunlar olurken de hakikaten en üst düzeyden İşçi bayramını kutluyoruz demek de birdenbire boşa düşen bir durum oluyor. Komik bir durum oluyor. Yani nasıl bir kutlamadır bu? Nasıl bir şeydir? Biraz önce Dersim tertelesinden söz ettik. Buradan söz ederken de soykırım kelimesini kullandık. Şimdi bilmiyorum bu kelime bizzat iyi kendiliyor ama bir gerçeklik var. Hakikaten de Dersim'de yaşanan şey bir soykırımdır. Daha doğrusu bir soykırımlar silsilesinin devam eden halkalarından biridir. Önemli halkalarından biridir. Binlerce insan, binlerce sivil insan katledildi Dersim'de ve bir yalanın arkasına sığınılarak senelerce bize Dersim isyanı diye bir hikaye anlatıldı. Sonradan okudukça öğrendik ki, yayınlandıkça, gün yüzüne çıktıkça öğrendik ki öncesinde ordu orada raporlar hazırlamış, planlar hazırlamış, burada çıbanın başını ezeceğiz diye bir proje haline getirilmiş. Bütün bunlardan sonra da Cumhuriyet tarihi boyunca en azından bizim öğrencilik yıllarımızda mütemadiyen bir isyan masalı anlatıldı. Bu isyanla yapılanlar meşru gösterilmeye çalışıldı. Nitekim o günlerin gazetelerine baktığımızda şakilerden bahsediliyor, eşkıyalardan bahsediliyor. Ama katledilenleri görüyoruz, tanıklıkları dinliyoruz. Mitralyözler kuruldu, çoluk çocuk kurşuna dizildi deniyor. Mağaralarda zehirli gazlarla fareler gibi öldürdük insanları diyebilen röportajlar okuduk değil mi? İhsan Sabri Çağlayan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı röportaj bu anlamda ibretlik bir belgedir. Bir sürü de belgesel film yapıldı. Dersim'in Kayıp Kızları, İki Tutam Saç, Keşişin Torunları gibi çok değerli belgeseller yapıldı. Hikayeyi duyduk, öğrendik. Orada o katliama katılan bir askerin Bugüne kadar, şimdi artık 85-90 yaşında olan bir askerin halen uyuyamıyorum, halen o çığlıklar benim kulağımdadır diyen görüntüsünü gördük, sesini duyduk onunla yapılan çekimlerde.
0: Evet Fakret abi, kitabın başlığı da zaten Dersim Kırım'ı envanteri, Bülent Bilmez ve Cemal Taş. Dersim Kırım'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu deyince aslında çok konuşuldu bu konu. Radyoda belki artık bir daha konuşmayı izliyordum ama artık konu oraya geldi. Mine Kırık
1: Geldi,
0: Kanat.
1: çünkü kılıç attığı dendi Kemal
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu'na da.
0: Mine Kırık Kanat bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğim derken kripto kılıç artığı dedi. Sadece kılıç artığı da demedi. Kripto kılıç artığı
1: Evet.
0: dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersim kimliği biliniyor, Alevi kimliği biliniyor. Öyle olunca tabii çok büyük tepki doğal olarak. Çok da ırkçı bir yaklaşım bu çünkü. Mine Kırık Kanat özür diledi ilk başta. Bilmiyordum dedi daha doğrusu. Nasıl bilmez anlamadık. Kılıç artığının anlamını bilmiyordum. Kılıçdaroğlu'nun soy isimden türettim dedi. Bu da tuhaf bir mantık. Çok da ikna edici bulmadık zaten. Cumhuriyet Gazetesi tabii alarma geçti. Çünkü Alevilerin çok büyük tepkisi oldu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyucuların büyük bölümü Aleviler olunca hayır efendim, evet Cumhuriyet Gazetesi gerçekten de Alevi karşıtı bir tutum olamaz zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin. Hayır efendim,
1: Olamaz
0: biz
1: mı?
0: Alevilere her zaman işte
1: Olamaz mı abi?
0: şöyle yaklaştık diye açıklamalar yaptılar. En sonunda Mine Kırık Kanat yazılarına bir süre ara verildi. Bir Kırık Kanat bir daha özür diledi. Fakat sonra bir baktık ki halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten hakkında soruşturma açılmış. Şimdi ben de bu hafta gazete yetiştiremedim ama internet sitesine yetiştirebildim. Tamam, yine Kırık Kanat'ın yaptığı gerçekten. Yani soruşturma açılır mı açılmaz mı o başka bir konu hakkında. Ama ırkçı bir yaklaşım, en azından bunun adını koymak lazım. Fakat kendi yazdığım yazıları hatırladım birdenbire. Çünkü ben 2017'de, 2020'de işte Bahçeli mesela Abdülkadir Selvi'ye kılıç artığı demişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye kılıç artığı demişti. Bunu
1: Çünkü o da
0: hatırlattım.
1: Dersimliydi, o da
0: Evet.
1: Zazaydı.
0: Evet. Fakat şimdi burada kripto kılıç artığı dediğin zaman ya da zaten başlı başına kılıç artığı demek 1915'ten kurtulan Ermeniler için kullanılır ağırlıklı olarak. Şimdi kripto kılıç artığı dediğin zaman hem sen Alevileşmiş bir Ermenisin işte hem de kılıç, yani artık daha ne daha katlamalı söylemiş yani, anlatabildim mi? Fakat
1: Halbuki.
0: benim takıldığım konu şu, yani siyasetçilere demek ki serbest kılıç artığı demek. Ondan sonra daha doğrusu yani hükümete yakın sanıyorlar herhalde. Ama kimilerine serbest değil. Olmasın zaten serbest. Yani böyle bir laf edilemez. Fakat bir taraftan da şu var yani. Gerek Cumhuriyet'in açıklamalarında gerekse konu tartışılma biçiminde Ermenileri yaralayan boyutu genel olarak ıskalandı. Evet, Alevileri yaraladığı ortada, tartışılması gerekir. Alevileri de yaralayan, asıl Alevileri yaralayan bir kontekste kullanıldı, bağlamda kullanıldı bu söz ama
1: Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Dersimli bir Alevi.
0: evet. Ama kelimenin çıkış noktası önce Ermeniler hem de sonra ikinci olarak da Dersim aslında. Dersim'den, Kırım'ından kurtulanları kasteden, ima eden bir şey bu. Ya kılıç artı kelimesinin bu kadar rahat kullanılması gerçekten insanın kanını donduruyor. Yani benim asıl takıldığım konu o. Yani bu coğrafyada bir sürü halk katliama uğramış, Kırım'a uğramış. Bu kadar kolay kılıç artığı nasıl, Süryaniler var efendim, yani bu kadar kolay kılıç artığı lafını nasıl kullanıyorsunuz? Ben bunu hakikaten, yani bu ben de şunu uyandırıyor. Yaptık, siz de zor zor canınızı kurtarmışsınız, susun kenara çekilin, sesinizi çıkarmayın, yaparsak da bir daha yaparızdan başka bir anlamı yok benim nazarımda bu sözün yani.
1: Ama bu
0: Bilmiyorum.
1: zaten benimsenen bir siyasi tutum alış. Benimsenen bir siyasi tutum alış. Tabii ki özenle yapılan bir şey bu. Bir projeyle, bir programla yapılan bir şey. O yüzden de George Aslan Turan Çömez'e dedi ki, milyonlarla ifade edilen halk 50 bine düştüyse bunun adını ne koyacaksınız diye bunu sordu. Ama bu özellikle yapılan bir şey. Vecdi Gönül de dedi ki, Ermeniler, Rumlar kalmış olsaydı Türkiye bugünkü Türkiye mi olurdu? Tabii olmazdı. Çok daha yukarıda bir yerde olurdu. Çok daha gelişkin bir yer olurdu. Ve sizler Bakan falan da olamazdınız zaten ya. Sevgili Vecdi Gönül.
0: Zaten
1: Seni
0: değil
1: kim
0: artık.
1: bakan yapardı eğer Rumlar, Ermeniler kalmış olsaydı Türkiye'de? 13 milyonluk nüfusun 3,5-4 milyonu gayrimüslim olsaydı seni bakan yapmazlardı o
0: Niye canım?
1: kapasitelerle.
0: Niye canım? Veci Gönül geldi. Bakın o durdu. Ne olacak yani? Ondan şey değil.
1: Vecdi Gönül o kapasiteyle dedim.
0: Ha, anladım. Yani ne
1: Yok
0: kapasiteler gördük Fakret abi, Allah'ını seversen.
1: tabii.
0: Yani evet Fakret abi, son 2 dakika kısacık bir not daha düşeyim. İnsanların kafası karışıyor olabilir. Şimdi Trump diyor ki savaş bitti diyor. Savaş bitti demek zorunda çünkü İran'la kongreden onay almadan, Amerika ABD kongresine onay almadan İran savaşını başlattı. Anayasa göre, ya göre Amerikan 60 gün sonra kongreden onay alması lazım. 60 günü doluyor. Senato'da sıkıştırdılar. Cumhuriyetçiler de dediler ki ateşkes var şimdi, savaş bitti dediler. O yüzden 60 gün şey taksimetresi işlemez. Ben basitleştirerek söylüyorum. 60 gün kronometresi sayacı işlemez dediler. Şimdi kongreden onay almamak için savaş bitti diyorlar. Ama bir taraftan da okuyoruz ki CENTCOM ani bir saldırı planı hazırlamış. Birkaç altyapı tesisini daha vuracak İran'ın ki İran iyice diz çöksün. Diz çökmedi gerçi ama daha da diz çöktürmek için İran'la karşı saldırı planları hazırlıyormuş. Yani kağıt üzerinde savaş bitti ama bir taraftan da savaşı sürdürmek için Amerika tarafı özellikle hazırlıklar yapıyor. Bir somut filosu da Gazze'ye doğru yola çıkmıştı ki İsrail Girit açıklarında abluk altına aldı filoyu. Yunanistan'a teslim etti. Yunanistan da aldı onları ülkelerine dağıttı. Burada bir Yunanistan-İsrail işbirliği de can sıktı işin gerçeği. Bu olayda Türkiye'liler ülkelerine döndüler dün gece. Bir cümle bir şey diyeceksen de Akbarik, çünkü sonraki konumuzun vaktinden çalmayalım. Gerçekten bir, iki cümle ama.
1: Çalmayalım ama bunlar hakikaten de öyle bir pas verdin
0: Konulara
1: ki
0: girdin ki diyorsun.
1: bir
0: Evet.
1: cümleyle anlatılacak gibi değil. Öncelikle uluslararası diplomasinin iflasına tanık oluyoruz. Artık diplomasi denen bir kavram kalmadı dünyada. Demokrasi denen bir kavram da kalmadı. Uluslararası hukuk diyeceğimiz bir kavram da kalmadı. Birleşmiş Milletler bir çöplüğe dönüştü. Hiçbir işlevi olmayan kocaman bir çöplüğe dönüştü. Neler umuluyordu o Birleşmiş Milletler'den? Güya uluslararası hukukun işlevselliğini sağlayacak bir yapıydı. Kocaman bir boşluk olarak duruyor olduğu yerde. Hiçbir anlamı olmayan,
0: Evet.
1: herkes gücü oranında hareket alanı belirliyor kendisine. Ve Amerikalılar şunu düşünmeli, bu ne kadar Amerika'nın savaşı, bu ne kadar İsrail'in organizasyonu. Amerikalılar fena halde kullanıldılar. Bunun
0: Amerikalılar şu an
1: farkına varınca da tepki gösteriyorlar.
0: Amerikalılar keşke radyo gosu dinleseler ama dinlemiyorlar Akbarik. Ama reklam arası saatimiz geldi. Haftaya konuşuruz diyeceğim bunlar ama senin de haftaya bir seyahatin var galiba. Dur bakalım, haftaya ola hayrola.
1: Evet,
0: Duruma göre
1: Allah
0: bakarız.
1: büyüktür.
0: Allah
1: Pekala.
0: büyüktür. Teşekkürler
1: Pekala.
0: Akbarik, sağ olasın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet, Radyo Ghost devam ediyor. Şimdi bir reklam arası. Reklamdan sonra Ranting Vakfı'nın arşiv projesini ve Balat Arşivi, Balat Yetimhanesi ile ilgili ilginç evrakları gün yüzüne çıkaran Karin Şeşetyan'la birlikte konuşacağız. Evet, reklam arası. Radyo Ghost devam ediyor.
2: Radyo Agos.
0: Karin Şeşetyan'la birlikte konuşacağız. Evet, reklam arası. Radyo Ghost devam ediyor.
2: Radyo Agos.
3: Kainatın tüm seslerine.

0: Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Stop the first for my honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Radyo Agos.

Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Goçnak topluluğu Paris'te Aram Keropyan, Virginia Keropyan ikilisinin öncülüğünde ama orada Ruben Harutyunyan'ın da var. Ruben Harutyunyan da var. Macit Kale de var. Aslında Ruben Harutyunyan ilk baştan biri var. Tar çalıyor Ruben Harutyunyan. Aram Keropyan ve Virginia İstanbul'a gelmişlerdi geçenlerde. Goçnak artık Goçnak olarak faaliyetini göstermiyor. Çan demek. Ama Aram Keropyan, Virginia Keropyan icralarına devam ediyorlar yanlarında çeşitli müzisyenlerle. Gümri şarkının ismi. Gümri olarak bildiğimiz kendi

0: Şimdi Ermenistan'da Ermeniler. Dolayısıyla o şarkının da ismi Gümri. Kars Gümrü Demir Yolu'nun açılış yani yenilenmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Biraz da oraya atıfta bulunduk. Evet, Goştak'tan Gümri'yi dinledik. Şimdi Karin Şaşetyan konuğumuz. Günaydın Karin Pardüs.
1: Halil
0: Şimdi dikkatli Agos okuyucuları anlamışlardır ki artık 5. bölümü zaten geçen hafta yayınladık. Karanlıktan Gün Işığına arşiv belgelerinde Ermeni kurumları diye bir yazı dizimiz var. Ve bu yazı dizisinde Karin Şaşetyan yazıyor. Karin Şaşetyan da Hrant Dink Vakfı'nın arşiv çalışmaları gönüllüsü. Haftanın belli günlerinde bizim Hrant Dink Vakfı'nın üst katındaki arşiv bölümünde kağıtlara gömülüyor. Peki bu çalışma ne? Hrant Dink Vakfı bazı okulların arşivlerini devraldı. Bu arşivler de zaten okullar tarafından böyle yıllar sonra bulunmuş. Böyle depolarda hatta parkelerin altında bulunmuş. Tomar tomar kağıtlar. Biz değerlendiremiyoruz, tasnif edemiyoruz bunları diyenler Hrant Dink Vakfı'na teslim ettiler. Orada titiz bir çalışma yürütülüyor. Bütün kağıtlar, evraklar tasnif ediliyor, kategorileştiriliyor. Şimdi Balat'la başladı bu. Devam da ediyor. Karagözcan var da var sırada. Ama Balat'ta epeyce bir yol alındı. Ne yapılıyor? Kartvizittir, faturadır, işte yazışmadır. Artık aklınıza ne karnedir, ne bileyim sipariş notudur. Bunlardan bir hepsi dediğim gibi kimi Ermenice, kimi eski yazıyla Osmanlıca. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1900'lerin başlarından kalan evraklar. Ve buradan bir tabii şey çıkıyor, nasıl derler, mantık bir hafıza çıkıyor. Bu hafızayı da Karin Şeşetyan sağ olsun her hafta veyahut da 2 haftada bir yazıya döküyor. Çok etkileyici yazılar gerçekten. Çünkü o evraklardan işte yetimlerin hayatını öğreniyorsunuz. 1915 sonrasındaki yetimlerin bir kısmı. İstanbul'a getiriliyor bu yetimlerin ne yapılacağını. Organizasyonlar kuruluyor, dernekler kuruluyor. Komiteler kuruldu. Bunların bir kısmı Balat Yetimhanesi'ne veriliyor. O yetimler nasıl beslenecekler? Anlıyoruz ki asıl faturalardan, siparişlerden ekmek meselesi çok büyük mesele. Karagümrük'te bir fırın ekmek veririm ben diyor. İşte onun anlaşmaları derken işte süt meselesi falan. Uzatmayayım ben. Karin ne yapıyorsunuz siz orada ve nasıl kağıtlarla karşı karşıyasınız? Balat özelinde.
1: Balat özelinde ben aslında Balat tabii 12 bin civarında belgeden oluşan bir arşivi var Balat Balat Vakfı'nın diyelim. Çünkü burada kilise var, okul var, yetimhane var, mezarlık var. Bunun bir kısmı da yani yaklaşık 2 bin tanesi de Balat Yetimhanesi'ne ait olan belgelerdi. Ben vakfa geldiğimde böyle bir yetimhane olduğu konusunda hiçbir bilgim yoktu. Çoğunluğu yoktu muhtemelen. Fakat burada 2000 civarında belge ile aslında 1918'in sonundan 2022'nin sonuna kadar çalışmış, faaliyette bulunmuş ve yani tabii yetim sayısı zaman değişiyor günden güne. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Fakat toplamda 300'den fazla yetimin barındığı önemli bir kurum haline gelmiş ve bunun aslında bütün o dönemin İstanbul'daki Ermeni toplumunun bütün faaliyetlerinin bir parçasının yansıması diyebiliriz. Yani faaliyetlerin yansımasını bu Balat Yetimhanesi belgelerinde çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Benim için çok heyecanlı oldu bunları okumaya başlamak. Büyük bir çoğunluğu Ermenice bu belgelerin el yazısı, yazışmalar, resmi yazışmalar var, mektuplar var. Kişisel yazılar var, çocukların yazdıkları yazılar var. Pek çok belge içeriyor. Bunları işte zaman içerisinde bir tarih sırasına koyarak bazı isimler tekrar karşımıza çıkmaya başlayınca onların hikayelerini öğrenmeye başlıyoruz. Bütün kurumun hikayesini özellikle resmi yazışmalardan çok iyi bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu şekilde ben de bunlardan bir takım hikayeler çıkartarak bunları gün ışığına çıkarmak gerçekten çok önemliydi. Bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Eline sağlık. Şimdi bilmeyenler için kısa bir coğrafi hatırlatma yapalım. Balat'ta Horanyan Okulu var.
1: Evet.
0: Bu Horanyan Okulu'nun içindeymiş yetimhane. Şimdi
1: Evet, orada.

0: ödüllendirmek de önemli bir şey. Onu da gene bir sonraki yazımda
1: Evet.
0: anlatacağım. Yani 15 yaşından büyük olan kızların evlendirilmesi, toplumun devamlılığının sağlanması açısından evlenmek de önemli bir adım olarak görülmüş. O da yapılmış.
1: Ermeni toplumundan insanlarla
0: Evet
1: evlendiriliyorlar.
0: evet aynen öyle, yurt dışından gelenler olabiliyor, İstanbul içinden olabiliyor, bir şekilde evlendiriliyor bu kızlar, 15'inden büyük ise tabii. Bazıları evlatlık olarak veriliyor, ona da çok çok dikkat ediliyor, hani hangi aileye verilecek, iyi şartlarda evlatlık veriliyor mu şeklinde. Ve çocukların orada da eğitimine çok önem veriliyor, yani evlat edinen aile mutlaka ben bu çocuğun eğitimini %100 üstleniyorum ve bunu sağlayacağım diye teminat vererek evlat edinebiliyor. Bu şekilde sanırım daha şanslı olduğunu düşündüğüm çocuklar var. Bazıları da sonrasını da bilemiyoruz, akıbetini bilemiyoruz yurt dışına gittikleri için.
1: Evet, bu Balat'ın bir kısmı, yetimhane kısmı. Balat'ın kendisi var, okulun arşivi var, vakıf yönetiminin, işte kilisenin, yani bir derya Balat.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ama ben de bir parçası sayılırım çünkü teyzem de Balat okulunda bir süre öğretmenlik yapmış. Ben çok küçükken, sonra öğrendim ben bunu. Gerçekten Balat Okulu'nda okul olarak da artık yok. Sanıyorum bir aşamada Balat Okulu, Korenyen Okulu o binayı bırakıyor ve şeye geçiyor. Kilise içerisindeki.
0: 1924 yılında aslında o bina bırakılıyor. Çünkü çok azalıyor. Hem yetimler gittikten sonra hem de halk azalıyor Balat'ta oturan. Ve küçük binaya, Küçük Korenyan diye geçen
1: Evet.
0: okula geçiliyor. Oraya da 76-77 eğitim yılının sonuna kadar devam ediyor. O sene kapatılıyor.
1: Evet, tam da onu söyleyecektim. Teyzem de 71-72 yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda ya da 73 o yıllarda öğretmenlik yapmış orada. Zaten 77'den sonra da pek çok Ermeni okul ne yazık ki kapandı. 70'li yıllarda, 80'li yılların başında. Korenyan da bunlardan bir tanesi. Öğrencisiz kaldığı için, daha doğrusu semtte insan kalmadığı için.
0: Evet.
1: Böyle
0: En son
1: bir
0: 10
1: durum.
0: öğrencisi varmış. 10
1: Evet,
0: öğrenciyle
1: evet, evet,
0: kapanmış Korenyen
1: evet.
0: Okulu.
1: Rum toplumu da şimdi aynı sıkıntıyı yaşıyor. Koca Fener Rum Lisesi'nde Balat'taki, Fener'deki, Balat'ın hemen yakınındaki Fener'deki o kırmızı
0: Evet.
1: tuğlalı binada 20 öğrenci ya var ya yok. Peki Balat'ta biraz daha devam edeceğiz değil mi Karin? Onu da konuşalım.
0: Evet, bir iki yazı daha en azından bu yetimhane ile ilgili, okulla ilgili de ilginç, okul veya kilise ile ilgili de ilginç belgeler var. Onlardan da bahsetmek mümkün. Daha sonra da diğer kurumlar, gene arşiv bünyesinde çalışılan Karagözyan mesela, onunla ilgili de yazılar devam edecek diye umuyorum.
1: Karagözyen de bir yetimhane. Sanıyorum orada da benzer.
0: Evet, tabii Karagözyan'ın hikayesi tabii
1: Evet.
0: çok daha geniş, belgede çok çok daha fazla Balat'a göre. Çünkü daha önceden kurulmuş ve çok sonra da hep devam etmiş yetimhane olarak, okul olarak. Orada da çok ilginç hikayeler
1: Evet.
0: var.
1: Ya Karagözyen'i merak ediyorum. Balat'ta bitmesin istiyorum. İşin gerçeği bu. Ondan sonra.
0: Tamam.
1: Kaç kişilik bir ekipsiniz? 4-5 kişi sanıyorum değil mi? Aşağı yukarı.
0: Şöyle biz arşiv resmi çalışanları olarak 3 arkadaşımız var vakıf bünyesinde. Biz gönüllüler de belgeleri okuyan, tasnifleyen, sayısı değişiyor ama genelde
1: Anladım.
0: 4-5 kişi civarında her zaman orada oluyoruz, çalışıyoruz.
1: Evet, biz de çalışmaların sonuçlarını böyle senin kaleminden ilgili okuyoruz.
0: Çok teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: teşekkür ediyorum. Karin Şeşetyen, Hrant Dink Vakfı arşiv çalışmaları gönüllüsü Karin Şeşetyen konuğumuzdu.
0: Ben
1: Karanlıktan gün
0: teşekkür
1: ışığına
0: ederim.
1: arşiv belgelerinde Ermeni kurumları diye bir yazı dizimiz var. 5. bölümünü geçen hafta yayınladık. Hem o yazı dizisini konuştuk. Bundan sonrasına dair biraz ipuçları verdik. Hem de biraz da Balat Yetimhanesi ve Horanyan Okulu üzerinde durduk. Kolaylıklar diliyorum Karin. Eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Bundan sonra da umarım yazılara devam
1: Tamam.
0: edeceğiz.
1: Hem yazılara devam edersin umarım. Hem de ara ara gene böyle biraz birikince mevzular seni tekrar burada konuk etmek bizim için büyük mutluluk olur.
0: Benim için de çok teşekkür ederim.
1: Evet. Kolay gelsin tekrar.
0: Teşekkür.
1: Elinize sağlık diyorum. Karin Şeşetyen konuğumuzdu. Gazetenin içeriğinden

Bahsetmiştim gerçi ama yine de biraz bahsedeyim. Lübnan üzerine yazdı. Geçen hafta Aras Kocaman konuğumuzdu. Geçen hafta anlattıklarını daha kapsamlı bir makaleye çevirdi Pares Yabar köşemizde. Alfrant Masis Bedrosyan Yozgat'a terzilik önü yaptıkları bir gezi hakkında yeter yayayla, yeter şaşmaz yayayla kaç yıldır gitmiyormuş köyüne. Oraya yaptıkları bir gezi hakkında ilginç bir, hoş bir yazı yazdı. Hoş diyorum da yani hoş denemez bunlara tabii. Yazı olarak güzeller ama içerik olarak biraz tabii iç sızlatıcı yazılar bunlar. Taksim Beyoğlu derbisi 65 yıl sonra oynandı. Tabii 65 yıl önce Taksim Beyoğlu deyince şimdiki önemli maçlardan birini gibi düşünün. O zamanlar Taksim'de Beyoğluspor'da çok daha yukarılardaydılar. Taksim biliyorsunuz Ermeni toplumunun kulüplerinden İstanbul'daki, Beyoğlu da Rum toplumunun kulüplerinden. Veteranlar tabii bir derbi yaptılar geçen hafta. Onun da detaylarını bu haftaki Ağustos'ta Şener Dinç gitti takip etti. Feriköy Süleyman Seba Spor Tesisleri. Kurtuluş'ta Feriköy'ün tam ortası. Eski Kurtuluşlar bilir. Bostan dediğimiz yer artık orada bir şey var. Saha var. Orada yapıldı maç. Evet. Bir şarkıyla kapatalım bu bölümü. Ofelia Ampartumyan çalmayı çok seviyoruz. Yine bir Ofelia Ampartumyan çalacağız. Eskilerden bir kayıt. Ermenistan Kamu Radyosu kayıtlarından. Arazin'i dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Norel Daduryan'la devam ediyoruz sohbetlerimize.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Tateba Satıryan Ermenistan'dan bir ses. Tunim Hayrenik, sen benim ana vatanım diye çevirebiliriz. Burada bu şarkıyı seçmemizin, daha doğrusu Noray Daduryan'ın seçmesinin sebebi Haçkarlardan da bahsediliyor. Haçkarların da yani Ermenistan'ın bir özelliği olarak onu da sayıyor. Tunim Hayrenik, dediğim gibi benim ana vatanım diye çevirebiliriz. Çünkü bugün Haçkarları konuşacağız. Haçkarlar aslında Anadolu coğrafyasında da çok sık karşılaşırız. Ermenilerden kalma Haçkarlarla. Ermeni kültüründe çok önemli bir yeri var Haçkarların. Hatta benim bildiğim kadarıyla, şimdi Norar daha iyi anlatır, Hristiyanlık öncesine de uzanıyor. Noray Parikişehir, iyi geceler sana.
1: Günaydın İstanbul. Günaydın İstanbul.
0: Günaydın. Geçen hafta, ya şimdi diyeceklerdir ki bir hafta var Noray, bir hafta yok, bir ara veriyorsunuz. Şimdi bunların bir kısmı işte 24 Nisan haftasıydı, şuydu, konumuz yoğundu, ne zamandır söz verdiğimiz konuklar, bunların bir kısmı öyle. Bir kısmı da Noray'ın oğlu, küçük oğlu evlendi geçenlerde, Narek. Buradan kutlayalım Noray'ı,
1: Teşekkür ederim.
0: Halit ve Narek ve Kristina çiftini kutlayalım. Büyük oğlu da nişanlandı. İşte bir tanesinde kına gecesi vardı, o yüzden. Şimdi Noray Cuma geceleri katılıyor bizim yayınımıza. Şu an Cuma gece yarısı Los Angeles'ta. Her Cuma gecesini bize ayırıyor ama Cuma gecesi bir şey olduğu zaman da haklı olarak, hele hele böyle ailevi bir konu varken, birinde kına gecesi vardı, birinde düğün vardı. Noray'ın bir de katılamamasının sebeplerinden bir tanesi, güzel sebepler bunlar. Narek de Kristina dünya evine girdiler. Onları buradan kutlayalım. Senin şahsında seni de
1: Çok
0: kutlayalım. Allah
1: teşekkür ederim.
0: bir yastıkta kocasınlar diyelim. Zobak'ta nişanlandı ve sıraya girdi. O da seneye, böyle olunca ben de tabii bir şey, aynı yaştayız Noray'da Duryan'la. Demek ki artık şey, yavaş yavaş torun dönemleri geliyor galiba, öyle gözüküyor. Evet Noray, Haçkar dedik. Ben bildiğim kadarıyla böyle bir şey söyledim, Hristiyanlık öncesine de uzanıyor dedim ama bütün bilgiler sende tabii. Sen çalıştın hafta boyunca konuya.
1: Aslında Haçkar o kadar da çalışmamızı gerektiren bir konu değil biliyorsun Yetvar.
0: Evet.
1: Çünkü sanatımızın ya da dinin ya da inancın Ermenistan tarafında en çok sevilen, en saygı duyulan kolu, en çok incelenmiş Ermeni sanat dalı, üzerinde en çok kitap araştırma yapılmış olan ve göze en görünür. Mesela bazı şeyler müzede göremiyorsun. El yazmaları herkesin elinde değil. Fakat Haçkarlar tabii ki halkın gözü önünde olan şeyler. Hristiyanlık öncesine gidiyor olması da tabii bunların anıtsal taşlar olması. Zaten her dağın tepesinde, her diyelim uçurumun ya da vadinin bir ucunda bu tür anıtsal taşlar var. Fakat işte 301 yılında Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmesiyle beraber üzerine haç eklenerek haçkar olarak bir sanat dalı olarak Ermeni dünyasına giriyor, Ermeni coğrafyasına giriyor. Önce ismiyle başlayalım Yetvart.
0: Evet.
1: Haçkar ilk kelimesi haç zaten biliyoruz. Karda taş demek. Kaçkar gibi yani bu Kaçkar dağları gibi. O da cesur
0: Evet.
1: taşlar demek biliyorsun. Kaçkar yani cesur dağlar, cesur taşlar. Haçkar anıtsal taşlar bunlar. Bir insan boyu bazen biraz daha büyük olmak üzere tek başına ayakta duran ya da bir pedestal üstünde duran ya da biraz daha irice bir taşın üstüne konmuş, yerleştirilmiş, yere basan bunlar taşlar. Üzerinde tabii ismi üzerinde, üstünde haç var. Niye böyle bir şey var? Çünkü bunlar anıtsal taşlar, Hristiyanlıkla alakası var. Tabii kökenleri Hristiyanlık öncesi fakat üzerinde artık haç işlenerek yapılıyor olması Hristiyanlıkla beraber başlıyor. Biraz malzemeden konuşalım. Ermenistan biliyorsun.
0: Genelde kırmızı olur bu taşlar, evet.
1: Tabii çünkü duf ya da tufa denen taştır bunlar. Kırmızı, sarı, tarçın rengi, hafif kahverengi, değişik tonları var. Kiremit rengi gibi. Biraz açık, biraz koyu. Bunlar volkanik yani yanardağ kökenli bir taş. Duf dediğimiz ya da tufa denilen taş. Aşağı yukarı biraz gözenekli bir taş. Çok çok hafif. Yani elinize aldığınız zaman sanki taş tutmuyorsunuz da hafif bir sünger tutuyormuşsunuz gibi. Hakikaten de sünger gibi delikli. İşlemesi kolay. Bir sanatçının bunu şekillendirmesi, tereyağı ya da peynir şey gibi işler gibi işleyebiliyorsunuz. Tabii çok büyük marifet gerektiriyor. Çok uzun yıllar tecrübe gerektiriyor bu taşla çalışmak. Hata kabul etmiyor. Yani en ufak bir hatada kırılıp gidiyor. Ortaçağ sanatının eserleri bunlar. 10, 11, 12, 15. yüzyıla kadar altın çağını yaşamış bir sanat. Haçkarlar dini bir olayı temsil eden ya da bir askeri zaferi temsil eden ya da bir azizin öldüğü noktayı temsil eden ya da bir manastırı süsleyen dekoratif taşlar. Dini amacı var, askeri amacı var, tarihi amacı var. Çok önemli bir olay olmuş, tarihi bir olay. Tam o noktaya Haçkar dikiliyor. Bir yerde bir manastır yapılmış. Onun anısına, onu tarihini ölümsüzleştirmek için ya da çok özel biri, bir din adamı ya da bir büyük biri vefat ediyor. Tam o öldüğü noktada ya da şehit olduğu noktaya o Haçkar dikiliyor. Bazen bir savaş meydanında görebiliyorsun. Haçkarların aynı zamanda tabii bir doküman olarak da bir değeri var. Çünkü çoğunda tarih var. Kim sipariş etmiş, hangi usta yapmış, 900'lerden bugüne kadar kesintisiz olarak milyonlarca haçkar üretiliyor tabii. Bunu çok marifetli sanatkarlar, nesiller gerektiriyor bunu tabii ustalığına sahip olmak için. Bunları yapıyorlar. Haçkarlar sadece bir anıt değil. Haçkarlar her bir Ermeninin önünde diz çöktüğü, dua ettiği, meditasyon yaptığı, geçmişiyle bağlandığı, kendi atalarını hatırladığı, onları andığı, senede bir önüne gidip mum yaktığı yerler. Yani bunlar aslında bir inanç noktaları. Bazen bu haçkarlar yan yana yan yana çoğalıp büyük gruplar oluşturabiliyorlar. Bazen mezarlıklarda görüyoruz. Normalde mezarlıkta mezar taşı olur. Fakat bazı mezarlıkta haçkarlar başlıyor dikilmeye. Dünyanın en büyük haçkar mezarlığı 2006'da buldozerlerle yok edilen Nakhichevan'daki mezarlığımızdı. Norçuğa mezarlığı. Aşağı yukarı 16 bin taş 2-3 gün içinde buldozerlerle. En büyük ikinci mezarlık bugün en büyük birinci mezarlık oldu. O Ermenistan Cumhuriyeti'nde. Sevan Gölü'nün hemen güneybatısında Noraduz mezarlığı. Muazzam bir kompleks. Orta Çağ'dan kalma. Her biri birbirinden güzel, ince işlemeli, tığ gibi işlenmiş haçkarlar. Haçkarlara baktığınız zaman tabii ki ana gövde bir haç. Fakat aslında haçkarların üç kısmı var. Şapkası ya da kafa kısmı, orta bedeni ve ayakları. Bir insan vücudu gibi. Ayakları yere basan kısmında o kısım dünyevi hayatı temsil ediyor. Bu dünyayı temsil ediyor ve orada her zaman bir gül ya da bir yer küre var. Tepede de şapkasında da ya da diyelim çatısında ilahi semboller var. Mesela ölümsüzlük işareti, bu dönen şey, döngü yapan çember ya da İsa'nın resmi ya da Azizlerin resmi ya da İncil yazan Matteus, Margos, Lukas, Yohannes istediğimiz kişilerin resimleri olabiliyor. Ortada haç var. Ortada haç olmasının amacı da ya da resimlenmesinin sebebi şu. Dünyayı göğe ya da bir sonraki hayata bağlayan köprü bu haç. Yani o haç olmadan, o inanç olmadan bu dünyadan öbür dünyaya geçmek mümkün değil. O haç sayesinde sen ölümsüzlüğe ya da bir sonraki hayata ya da İsa'nın krallığına geçebiliyorsun. Baktığın zaman verilen mesaj bu. Tabii haçkar aynı zamanda sadece dini bir sembol değil, milli bir sembol. Ermenistan coğrafyasına ait bütün semboller, nar, üzüm, üzümün yaprakları, geometrik şekiller, bitkisel şekiller ya da bazı hayvanlar, kuşlar hepsi haçkarlarda. Ayrıca haçkarlarda sen Ermeni alfabesinin gelişimini de görebiliyorsun. 9. yüzyılda yapılan haçkarlarda kullanılan yazı şekli, fontlar 1400'lerde farklı. Büyük harfler farklı, küçük harfler farklı. O yüzden bir haçkara baktığın zaman o tarihte Ermenistan'ın ne durumda olduğunu, politik durumunu, çünkü yazıyor. Şu savaş için bu dikildi. Şurada şu şehit oldu, o
0: Evet.
1: yüzden bu taş dikildi. Bazı uzmanlar var tabii, çok sayıda. Bunlar bütün haçkarların üzerindeki resimleri ve yazıları toplayıp yayınlıyorlar. Ve sen oradan bir ansiklopedi gibi bir haçkara bakıp bir tarih dersi çıkarabilirsin. Haçkarlar böyle özel taşlar. Başka bilmemiz gereken ne var? Mesela dünyanın en büyük ya da boy olarak en yüksek haçkarı nerede? Ermenistan'da değil. Erzincan'da. Ya da şöyle söyleyeyim. Biraz daha spesifik olalım. Erzurum'da Abarank diye bir manastır var. Onun da Aziz Hovannes Kilisesi var. Ve o kilisesin hemen dibinde, aslında 6 kilometre biraz ötesinde, fotoğrafları bir ara çok çok popülerdi internette. Dimdik duran 6 metre boyunda. 6 metre boyunda ikiz haçkarlar. Birinin tarihi 1191, diğeri 1194. Niye Aziz Hovannes Kilisesi? Bir özelliği var. Çünkü bu Aziz Hovannes dediğiniz vaftizci Yahya, çünkü onun kemiklerinden parçalar, parmak kemiklerinden parçalar o manastıra getirilmişti. Bu Erzurum'un Abarank manastırına getirilmişti. Ve o 1191 ve 1194'te de o iki haçkar dikilmiş. Bugüne kadar da var ve çok turistik oldu son zamanlarda.
0: Bir şey soracağım.
1: Evet.
0: Şimdi Ahlat'ta, Bitlis Ahlat'ta bu Selçuklu taş kitabeleri diye bir bölge var.
1: Tabii ki.
0: Baktığın zaman bunlar bizim Haçkarların neredeyse tıpatıp benzerleri.
1: Tabii.
0: Herhalde bir etkilenme olmuş olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Etkilenme değil. Onlar oradaki zenginler tarafından Ermeni ustalara sipariş edilmiş haçkarlar. Tabii ki haçkarların farklı bir din ve alfabeyle üretilmiş kopyaları. O yüzden
0: Ya
1: baktığınızda
0: baktığın zaman
1: aslında
0: zaten
1: hepsi haçkar.
0: o da haçkar. Kitap
1: Hepsi
0: ediyorlar
1: haçkar.
0: tabii
1: Bütün
0: Türkçe
1: yapan
0: tam.
1: ustalarda yerel Ermeni ustalar. Pek farkı başka bir dine sipariş
0: Evet,
1: edilmiş
0: üzerindeki
1: olması.
0: yazılar.
1: Çünkü hazırda sanatçı var. Sipariş ediyorsun. Üstüne de şunu yaz diyorsun. O da yazıyor. Bizim de mesela yüzük yaptıracağımız zaman içine Ermenice yazı yazılmasını istiyorduk. Fakat öyle bir kalemkar bulamadık. Gittik çarşıya. Ya abicim dedik, Hasan Usta, Mehmet Usta. Şu yazıları aynen sen yazabilir misin? Yazarım yavrum dedi. 2 gün sonra müzikler hazırdı. Yani Ermeni olmayan biri Ermeni harfleri aynı tıpkı basım yaparak ya da eliyle böyle özenle yazmış adam.
0: Bunu bilerek
1: Muazzam güzel
0: sordum.
1: iş çıkarmıştı.
0: Bunu bilerek sordum. Çünkü her sene Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde işte Erdoğan, Bahçeli falan giderler. Bir de orada bir fotoğraf, Ahlat'a giderler. Orada bir fotoğraf çektirdiler. Her fotoğrafa baktığın zaman bunlar bizim Haçkarlar diyorsun içinden. Şimdi gerçek hikayesini sen söyleyesin diye sana bilerek sordum. Böylece o dinleyicilerimiz de o Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde Ahlat'a gidip çektikleri fotoğrafta görünen taşlar aslında Haçkarların bir benzeri ve o zamanın dönemin insanlar tarafından Ermeni ustalara
1: Evet.
0: yaptırılmışlardı.
1: O Ahlat'ta küçük bir bölgede, o tabii ki
0: Evet.
1: yanında müze de var. Bu arada sen orada bir bölgede olan o haçkar, biz haçkar diyeceğiz, başka bir şey değil çünkü onlar mezar
0: Evet.
1: taşları. Ermenistan genelinde bütün tarihi boyunca, bütün köylerinde, bütün kiliselerinde, bütün manastırlarında, bütün şapellerinde, her dağında, tepesinde, uçurumunda bu haçkarlar var. Milyonlarca var ve dünyada hiçbiri birbirinin kopyası değil. Çünkü mesela biliyorsun, bir kuyumcu bir model verirsin, bu yüzükten bana 100 tane yap dersin. Haçkarlar böyle değil, hepsi özel. Yani bir resim sanatçısının yaptığı gibi, bir ressamın yaptığı gibi her seferinde farklı bir şey çıkıyor, farklı bir nakış çıkıyor. Dünyada çok çok ünlü birkaç tane haçkar var. Ben bunların ismini, özellikle de yaptığı ustanın ismini anmak için söylüyorum. Mesela ismine dantel dediğimiz bir haçkar var. Biraz uzaktan baktığın zaman sanki sehpanın üstüne koyduğun bir dantel inceliğinde işlenmiş. Çok çok ince aletlerle çalışmış. 1291 yılında Boğoz ustanın yaptığı bir haçkar. Goşavank'ta bu. Ermenistan'ın en kuzeyinde. Bu arada eğer Ermenistan'a bu tarihlerde ziyaret edecek biri varsa, Noraduz Mezarlığı'nın dışında çok yüksek bir noktada Lori eyaletinde, yani gene en kuzeyde, Zargaper denen yerde 2157 metre yükseklikte bir tepede 3-4 kilometre yürümen lazım. Bir ziyaret yeri var ya da bir adak yeri var. Burada aşağı yukarı 100 yıldır her aile adak yapıp bir haçkar ekliyor. 100 yıl boyunca mezarlık değil, sadece adak için ya da bir dilek için. Üstüne de bir kumaş parçası koyuyor. Çocuk sahibi olmak isteyen, evlenmek isteyen, şifa arayanlar haçkar dikiyorlar. Bu haçkarlar birikmiş, birikmiş, birikmiş, birikmiş. O tepeye uzaktan baktığın zaman bütün tepe çeşit çeşit haçkarlardı. Hepsi turuncu, tarçın rengi, kırmızı, hafif sarı, hafif kahverengi. Çok özel bir yer. Çok çok özel bir yer. Bu arada
0: Evet.
1: haçkarların bazı çeşitleri var. Mesela Surp Sarkis denen haçkarlar var. Bu özel bir kategori. Yani
0: Tamam.
1: Aziz Sarkis. Ve bu
0: Nuray,
1: da
0: son
1: genç.
0: 5 dakikamız
1: Eyvah, gene mi?
0: kapanış
1: Oldu.
0: şarkısını da attım üstelik ona rağmen son 5 dakikamız.
1: Oldu. Şöyle
0: İstiyorsan
1: o
0: haftaya
1: zaman
0: devam ederiz yani sen bilirsin.
1: haftaya devam edeceğiz çünkü haftaya ben özel bir şey hazırladım. Sevan Gölü'nün hemen güneyinde 7 tane yan yana konmuş bomboş bir ovanın ortasında 7 tane haçkar yan yana konmuş. Bunun çok güzel bir hikayesi var.
0: Tamam.
1: Ee,
0: Onu haftaya
1: 13 Eylül
0: konuşuyor. Sen
1: onu
0: şimdi
1: konuşacağız.
0: Surp Sarkis demiştin.
1: Evet. Surp Sarkis haçkarları evlenme arzusunda olan gençler için dikiliyor. Amena Pırgıç denilen haçkarlar üzerinde İsa peygamberin resminin olduğu haçkarlar. Hampartum onun göğe yükseldiğini resmetmiş haçkarlar. Zınunt haçkarları var. İsa'nın doğuşunu temsil eden haçkarlar. O yüzden şöyle bir ricada bulunalım. Ahlat'ta olsun, Erzurum'da olsun, Bitlis'in Bor köyünde olsun. Özellikle o Bor köyündeki yıkık kilisenin o duvarların arasında kalmış haçkarlar var biliyorsun. Ya da Ermenistan'a gittiğinizde bu haçkarları bol bol fotoğrafını çekin. Ve önünde muhakkak bir mum yakın, bir dilekte bulunun. En azından bir teşekkür edin onu yapan ustaya. Çünkü bunlar sevgiyle, şefkatle. Bu arada haçkar yapan bir adamı seyrettiğiniz zaman Ermenistan'da var bunlar. Çünkü
0: Evet.
1: hem UNESCO'nun tanıdığı bu kültürel miras şeyinde tanımında hem de Ermenistan'da haçkar üreten iki usta UNESCO tarafından haçkar sanatını devam eden ustalar nasıl diyeyim ismi altında. Bu adamları siz atölyesinde seyrettiğiniz zaman yaklaşmaya korkuyorsunuz. Adam taşla konuşuyor. Taş adamla konuşuyor. İbadet gibi bir şey. Normal bir sanatçıdan biraz farklı. Çok ruhani ve çok içsel bir tecrübe. O yüzden haçkarların böyle bir değeri var bizim için.
0: Bir notta ben yanlış kaldım. Çok uzun yıllar önce okuduğum bir makale bulamadım onu. Hristiyanlık öncesi derken şunu kastediyorum. Belki de Hristiyanlık döneminde de yapılmış olabilir ama din dışı. Nasıl din dışı? Yağmur yağmış uzun bir kuraklıktan sonra. Onun şerefine diyeyim bir haçkar dikildiği de oluyordu. Ne bileyim bir doğa olayı bir şey bunun şerefine de bir haçkar dikildiği oluyordu
1: Evet,
0: diye bir
1: doğru.
0: şey okumuştum. Bilmiyorum
1: Doğru,
0: doğru mu
1: doğru.
0: hatırlıyorum.
1: Daha oraya gelmeye planlıyordum.
0: Gelmedik mi? Ha,
1: Mesela
0: tamam.
1: bir salgın hastalık mucizevi bir
0: Ha.
1: şekilde duruyorsa işte oraya bir teşekkür haçkarı dikiliyor ya da olmasın diye dikiliyor.
0: Evet, evet.
1: Doğal
0: Yani
1: olaylar için
0: korunmak
1: yapılır.
0: için de dikiliyor bazen. Bir doğa olayından
1: Aslında
0: korun.
1: bunların kökü de senin en başta bahsettiğin gibi paganizmden geliyor. Aslında Hristiyanlık öncesinde bu tür anıtları biz dikiyorduk.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla beraber üstüne haç koymaya başladık ve hepsini İsa'nın kudretine ya da Tanrı'nın yaradının Allah'ın kudretine biz atfetmeye başladık ve onun da önünde dua etmeye başladık. Mezarlık haçkarından farklı bunlar ya da bir
0: Evet.
1: tarihi olay
0: Evet.
1: haçkarından farklı. Doğal olaylar içinde haçkarlar var ve tabii ki bunlar Hristiyanlık öncesinden geliyor diyelim ve bir ara verelim. Haftaya o 7 haçkarı anlatan hem şiirden bahsedeceğiz. Çok özel bir şiir. Haçik Taşdens isimli roman yazarı ve şairin eseridir. Ve o 7 haçkar niye dikilmiş, ne zaman dikilmiş? Umarım orası da Çok uzak bir yer. Yoldan,
0: Hı
1: kentlerden
0: hı.
1: uzak bir yerde fakat özel bir tarih var. Haftaya ondan bahsedebiliriz.
0: Tamam, vahçer konusu önemli. Önemli derken yani üzerine konuşulmaya değer bir konu gerçekten. Dolayısıyla ağzına sağlık Noray. Gene çok şey öğrendik her
1: Ah,
0: zamanki gibi bu
1: Yetvart,
0: yayından.
1: bu arada bizim İranlı ya da İran'da yaşamış Ermeni ozanlar hala anılmayı bekliyorlar. Biliyorsun
0: Ya biz
1: onlar
0: ona girdik.
1: ikinci, üçüncü sırada.
0: Biz İranlı ozana tanıtmaya girdik fakat önce bir İran'ı tanıyalım. İran Ermeni'ni tanıyalım sonra gelelim dedik. O bölüm öyle İran'ın coğrafyayı tanıdık. Aklımızda unutmadık onu da.
1: Ama
0: Unutmayın.
1: sözümüz söz, hepsinden
0: Sözümüz söz.
1: bahsedeceğiz.
0: Araya böyle
1: Elbette.
0: insertler yapıyoruz.
1: Elbette.
0: Olur böyle. Çok teşekkürler Norer'de Duruyan. Hakikaten
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: keyifli ve
1: ediyorum.
0: öğretici bir sohbet oldu tekrar. Tekrar tebrik ediyorum ayrıca. İyi bir
1: Hepinize
0: hafta
1: iyi
0: sonu diliyorum.
1: teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. Evet, Radyo Agos'u bu hafta bir şarkı olmadan kapatıyoruz. Süremiz doldu çünkü. Bir vefat haberi ve başsağlığı temennisiyle bitirelim. Aret Gıcır gazetemize uzun yıllar çizer olarak emek vermiş dostumuz aynı zamanda. Aret Gıcır'ın annesi Armen Gıcır geçen hafta vefat etti. Onun da vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Gıcır ailesine başsağlığı dileyelim. Biz de buradan gazeteden diledik, bir de buradan dileyelim. Evet, bu hafta da Radyo Agos'un sonuna geldik. Agos, bayilerde her zamanki gibi dolu dolu, uzakta olanlar yeni abonelik modellerimizi inceleyebilirler. Dünyanın her yerinden zaten erişiliyordu, artık daha kolay erişilecek. Daha çeşitli formatlarda, modellerde erişilecek. İsterseniz e-gazete olarak, isterseniz bütün içeriğe daha rahat bir şekilde erişilecek diyelim ve onun için de agos.com.tr'yi mutlaka ziyaret edin diye ekleyelim. Evet, dediğim gibi bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyelim. Herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.

0: Radyo Agos.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Marion Öner'e teşekkür ederiz.
10: La la la la la la. Mamma la uix. Uix. Uix.
11: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
12: Merhaba sevgili dinleyiciler. Apaçık Radyo'dan Kulis Sesleri programı dinliyorsunuz. Ben Bircan Yorulmaz. Ahenk tarafından sahnelenen Şairler Mezarlığı oyununun yazarı Ersin Doğan ile yönetmeni ve oyuncusu Selena Demirli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
12: Şairler Mezarlığı ne anlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
13: Tabii ki ben bahsedeyim öncelikle. Şairler Mezarlığı öldükten sonra bir araya gelen ve şiirler sayesinde aslında bir araya gelen iki ruhun hem hayatla, gerçek hayatla, dünyayla hem de birbirleriyle insanın insanla olan mücadelesini her iki yeni doğan bir bebeğin, daha doğrusu hiç yaşayamamış bir bebek ruhunun ve yaşamış, anne olmuş birçok dönemden ve aslında sevgiden, hasretten, aşktan geçmiş, yaşamış bir ruhun ve hiç yaşayamamış bir ruhun birlikte varoluş çabasını ve aslında yeni bir şiir meydana getirme çabasını anlatıyor. İçinde bir sürü aslında konu, bir sürü tema barındırıyor, bir sürü an ve çatışma görüyoruz dramatik olarak, ama aslında özetle yaşamış ve yaşamamış olanın şiirler sayesinde birbirine dokunma, uzaklaşma ve hayatla mücadelesini anlatıyor.
12: Karakteriniz?
13: Mısra karakterini oynuyorum ben. 7 aylık, daha doğrusu 33 haftalık dünyaya gelememiş, yaşayamamış bir bebeğin ruhunu canlandırıyorum.
12: Bir yazar olarak böyle bir hikaye yazma fikri nereden çıktı?
14: Ya açıkçası şöyle diyebiliriz, ben sürekli şiirler yazan, çektiği fotoğraflara, o fotoğrafları şiirlerle betimleyen, insanlara şiirlerle bir şeyler anlatmaya çalışan bir dünyam hep vardı. Hani bu noktada da hep şu söyleniyordu, neden bir şiir kitabı çıkarmıyorsun, benim iki tane hali hazırda romanım vardı ama neden şiire yönelmiyorsun gibi. Aslında Şairler Mezarlığı, ben hep söylüyorum, bir yazar protestosu olarak hani sahneye taşındı. Türkiye'de şairlerin kitapları olmaz, mezarları olur. Onda da olsa olsa bir kişi olur. Yani çok fazla bir kalabalık bir dünya oradan beklemeyin noktasında başladı. Benim yazdığım metinler arasında adını koyup sonra içeriğini hazırladığım ilk eser aslında Şairler Mezarlığı'dır. Normalde ismi en son
12: İsminden
14: koyarım.
12: İsminden yola çıkarak hikayeyi yazdınız yani.
14: Ya bu sefer böyle bir hani protest bir ruhu var gerçekten Şairler Mezarlığı'nın. O içimdeki... Hatta geçenlerde Ankara'da turne sonrası yaptığımız orada bir söyleşide de şöyle bir şey söylemiştim. Yani biz Şairler Mezarlığı'nda aslında farklı bir işin yolunu açmak istedik. İki tane Türkiye'de değer görmeyen noktayı bir araya getirerek, şiir ve tiyatroyu. Yani Türkiye şartlarında belki en üst seviyede tutulması gereken noktaların tutulduğu yerle alakalı o bendeki protest ruhu yansıtmak istedim. Sonrasında da demin işte Selena'nın bahsettiği gibi de şairler mezarlığı artık o dünyaya başladıktan sonra insanın insanla olan mücadelesine şiirler savurmak istedim. Ama onun da bu dünyada olmaması gerekiyordu. İnanan için ahirettir, inanmayan için paralel evrendir, başka bir noktadır adını ne koyarlarsa koysunlar. Aslında söylediği gibi henüz insan formunu kazanmamış bir yapıyla tepeden tırnağa insan olmuş iki yapının orada bir karşılıklı mücadelesi oluştu. Burada bu dünyadan bütün esintiler olduğu gibi bu dünyadan olmayan esintileri de Mısra ile birlikte yansıtmış olduk.
12: Günümüzde şiir pek bir artık daha doğrusu gittikçe yerini kaybediyor galiba. Ben belki bizim hadi yaşımızla da ilgili gençlerde daha etkili oluyor ve yaş ilerledikçe azalıyor. Bazı durumlarda da tam tersi. Bunu neye yoruyoruz peki?
14: Ya açıkçası bence şiir ya da duygusal yapı insan var olduğu sürece varlığını sürdürecek. Yani benim oyunumuz oynadığımız tiyatrolardan birinde görev yapan bir arkadaşım var. Ben onu gördüğüm zaman ismiyle hitap etmiyorum. Şair ceketli çocuk diyorum. Çünkü onun ruhunda, bedeninde, bakışında, duruşunda ben alıyorum onu yani. Yani o çocuk şiir. O çocuğa başka bir şey biçemezsiniz. O çocuğun yapısından o satırlar dökülecek, şiirler dökülecek, bakışlarından dökülecek. O yüzden evet maalesef günümüzde paranın değerinin arttığı noktada, şiir kitaplarının basımının kar getirmediği noktada, yayın evlerinin buradan uzaklaştığı noktada şiir değersiz gibi görülebilir. Ama hala bugün bütün siyasetçilerin, bütün toplum önderlerinin mikrofon karşısına çıktığı ilk anda şairlerden örnekler vererek, işte Ahmet Arif'ten tutun, Nazım Hikmet'ten tutun, öbür tarafta Necip Fazıl'dan tutun toplumu etkilemeye çalıştığını hepimiz görüyoruz. O yüzden şiir bence ölmez. Şair de ölmez. Ama varlığını dönem dönem geri plana, dönem dönem ön plana atacaktır.
13: Ya da farklı biçimlerde belki. Evet. Orada hakikaten şey çok doğru. Bizim burada çıkış noktamız da buydu. Daha doğrusu Ersin'in. İnsanlar şiir kitaplarını basamıyor. Yani şiirler kitaplaşamıyor. Dolayısıyla belki çok güzel şiirler yazılıyor, çok güzel şiirler söyleniyor ama insanlara ulaşamıyor. Ulaşamadıkça da aslında yepyeni formlarla belki tanışamıyoruz, yeni sözlerle tanışamıyoruz şiir nezdinde. İşte o insanların mesleki olarak şairim diyememesinden doğan bir oyundu bizimki de. Evet, Ersin'in yani şiirlerini aslında biz bir nevi Ersin kitaplaştıramayınca onun çok sevdiği şiirleri aslında şairler mezarlığında can buldu ve şiir bir diyaloğa dönüştü aslında, iletişim aracına dönüştü. Bence dediği gibi form değiştiriyor biraz, belki kitapla değil ama sözle, oyunlarla, farklı biçimlerle aslında yine bizimle.
12: Peki oyunda şiir kurulan bir dünyadan bahsediyoruz oyunda sonuç itibariyle. Peki şiiri oyunla nasıl tanımladınız siz kendi açınızdan? Bir araç mı, bir karakter mi, bir sadece bir dil mi?
13: Aslında bu çok kapsamlı, çok üstüne düşündüğümüz bir konuydu. Hatta bunu ben kendime özellikle yönetmen nezdinde sordum. Yani burada bir şiir yapısı var. Biz bu şiiri nereye konumlandıralım? Şiir türünü nereye konumlandıralım? Türk Dil Edebiyatı mezunuyum ben. Orada şiir formunu gerçekten dediğiniz gibi bir varoluş ve anlatım ve ifade aracına dönüştürdük ve diyaloglar da normalde örneğin sözle, cümleyle bütün hani birçok iletişim yolu var. Burada tamamen iki karakterin birbiriyle iletişim kurma biçimi zaten şiir. Çok cümleler bile aslında metin olarak elime geldiğinde şiir formatındaydı. Yani biçimsel olarak baktığımızda düz yazı ya da replik değil de baya baya şiirler, dörtlükler, hı hı, mısralar var oyunun metninin kendi de. Dolayısıyla tamam dedim, hani bu baya baya biz bu şiiri onların doğası yapacağız. Yani normali onlar böyle ifade, onlar için neyse demekle halbuki ya da işte bir sürü şey var. Zahirle batın arasında sıkışmış çaresiz bir fani gibi yaşarken öldükten sonra merham dağıtan bir tanrı olmayı diliyorsun diyor. Ya da çiçekli sokakları bensiz gezmenin hüznü var içimde diyor. Yani bu onun kendi ifadesi artık mısranın da pirayenin de. Dolayısıyla hem anlatım biçimi olarak biçimsel olarak şiir bizim diyalog kurma halimiz oldu. Ama bir yandan da şunu çok düşündük biz. Gerçekten evren de şiir türüne özgü olsun. Yani şiir alımlayıcısına özgü bir tür. Çok öznel bir tür. Akışkan, özgür. Bir sürü anlam çıkabilir tek bir kelimeden. Bir sürü yere çekilebilir. Benim A anladığımı diğeri Z anlayabilir. Bir kelimenin bir sürü ifadesinde. Dolayısıyla... dünya da öyle olsun, dans olsun örneğin, aksınlar, gerçekten şiir gibi uçsuz bucaksız olabilsinler. Ve renkleri, ışığı, müziği, dansları da aslında sanki piraye katı bir şiir, daha belki uzak bir şiirken, mısra daha akışkan ve daha samimi bir şiir aslında insan olarak da. Ve yer yer birbirlerine dokunuyorlar, yer yer birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Örneğin bazı sahnelerde Mısra'nın bir şiiriyle Piraye'nin şiirleri birleşiyor ve aynı anda birbirlerinin şiirinden başka bir şiir doğuyor. Aslında yine anlamı var ve o ikisinin çok farklı yaşanmışlığı anlatan şiirleriyle hiç yaşanmamışlığı anlatan şiirler birleşince bambaşka bir şiire dönüşüyor. Dolayısıyla aslında yapıları ve karakterleriyle de birbirine çok zıt iki şiiri de temsil ediyorlar bence. Ve yer yer aynı şiirleri ve farklı şiirleri farklı anlarda birleştirdikçe replik replik oradan yeni mısralar doğuyor ve finalde aslında tek bir şiire dönüşüyorlar. Ya böyle bir yapı da kurmaya çalıştık. Tabii ki herkes bir anda anlayamıyor, bir anda hissedemiyor ama biz oynarken hep bu motivasyonla oynuyoruz. Aslında sadece anlatım yolu değil, baya baya iki karakter, iki şiir gibi düşündük.
12: Tam da aslında burada peki seyirci anlıyor mu? Ne kadarını anladığını düşünüyorsunuz? Tepkilerden ne görüyorsunuz?
13: Edebiyat noktasında, yani iki farklı şiiri temsil etmek noktasında tabii ki çok kolay bir şey değil. Hani ama düşündükçe düşünenler oluyor. Ya hani gerçekten şiir gibisiniz. Şu çok geliyor bize. Şiir gibi bir oyun gerçekten. Yani bu yorumla çok aldığımız noktada diyoruz ki tamam, biz amacımıza ulaştık galiba. Çünkü hani dans... bir parmak metaforu var örneğin Mısra'da. İşte parmak, bedenle var olma hali. Şiiri sadece söze değil de bedene oturtma biçimi araştırdığımız için ve bu bence geçiyor seyirciye. Şu ana kadar hiç yani anlatıyorsunuz ne kadar şiir gibi ama oynarken niye bu kadar uzaksınız ya da çok konvansiyonel bir şey seyrettik diyen olmadı. Hep o tiyatronun klasik dışı, konvansiyonel dışı biçimlerini daha sürrealist bir noktadan anladı hep seyirci. Farklı bir dünya dedi, değil mi?
14: Yani şunu ama açıkça söyleyebilirim. Benim beklentimin üstünde ilerledi bir şeyler. Yani Şairler Mezarlığı'nı sahneye koyarken biz şunu bilerek koyduk. Biz, hatta hep benim şöyle bir söylemim vardı. Bir gün bir film yapacağım ve hiç kimse seyretmeyecek diye. Yani o şeydir ya, kült yapılar işte yüzyıllar sonra anlaşılır. Acaba burada ne demek istemiş? Aslında Şairler Mezarlığı'yla biz biraz öyle bir iş yaptık. Ve ilk defa bir iş ortaya koyan ekibin cesaretle yola çıkacağı bir proje değildi Şairler Mezarlığı. Biz bunun çok farkındaydık. Ama etkiler, insanlardan gelen tepkiler, işte geçenlerde turnedeydik mesela. Yani Ayvalık'ta seyircinin verdiği reaksiyon, Muğla'da, Çanakkale'de, Marmaris'te seyircinin verdiği reaksiyon. Yani Ankara oyununu çıkardık. Oyun sonrası böyle bir seyirci kitlesinin sahiplendiği ve artık videoların altına bu oyun neden daha fazla öne çıkmıyor, niye basında yer almıyor gibi sistemlerini paylaştıkları. Yani oyunu artık savunma noktasına geçtikleri bir yere geldi. Bu beni de şaşırtan bir nokta. Mesela Selin'e ilk onu sormuştum. Ayvalık'ta alkışladılar mı diye. Çünkü şöyle bir noktada...
12: Bence o kadar küçümsemeyelim.
14: Hayır hayır, estağfurullah. Tam tersi. Açıkçası çok sevindiren bir noktadan geliyor burada konu. Ya diyorsun ki Türkiye'nin demek ki her yerine biz bu oyunu her noktada götürebilirmişiz. Mesela bir işte dijital platformda artık Şairler Mezarlığı yer alıyor. Oradaki en büyük sevincimiz hani Hakkari'deki bir tiyatro... sevdalısının da artık evet belki tiyatro sahnesinde seyredemeyecek ama evinden açıp televizyon karşısında oyunumuzu seyredebilecek olması. Bunlar çok sevindirici. O yüzden tepkiler bize bu noktada biraz daha güç veriyor diyebiliriz.
13: Ya bağ kurabiliyor seyirci. Bizim evet. Orada çıkış noktamız ama hani şu da oluyor. Hani bazen hiç anlamayan da olabiliyor Bircan Hanım. Hani hakikaten çünkü çok... nasıl metaforik ve
14: kolay bir edebi dünyası yok.
13: Sembolik evet. Bir metin olduğu için bir anda ya kaçırdım o cümleyi anlayamadım diyen de oluyor. Bizim için bir serüven oldu o turne serüveni gerçekten. Hı hı. Beklemediğimiz kadar da bağ kurabildi seyirci. Çok tiyatroyla karşılaşmayan seyirciler de örneğin çok rahat bağ kurabildiler.
12: Evet. Metinde iki karakter var ve bu karakterler aslında bir yandan bir tanesi unutulmaktan korkarken diğeri de aslında hatırlanmak istiyor bir nevi. Hı hı. Yani bir karşıtlık var aslında aynı yöne doğru olsa da. Bunları bir karakter olarak mı yoksa aslında bir kavramların tanımlanışı, bir karakterler üzerinden tanımlanışı olarak mı yerleştirdiniz?
14: Ya şöyle diyebilirim. Aslında karakterler birbirini besleyerek sonuca gidiyor. Benim yazdığım metinlerde hep böyle. Mısra'yı ilk kurgularken yani şey gibi kurgulamamıştım. Ya da Piraye'yi kurgularken işte unutulmaktan korkan bir kadın gibi değil de. Bir tanesinde hatırlanma arzusuyla yanıp tutuşan biri olarak kurgulamamıştım. Ama yazmaya başladığım dünyadan çıkan sonuç buydu. Yani Mısra bu dünyaya doğmayı becerememiş. Ya bu dünyada işte insan öldürene bile hapiste yer verip yaşatırken bir tek ben mi fazla geldim diye isyan eden tek günlük bir nefes alıp bu dünyadan göçen bir bebek de diyemiyorum. Hani canlıyken. Öbür tarafta da Piraye'nin çok bu dünya ile ilgili kaygıları vardı ve gerçekten hani insan hep şeydir yaşarken şunu düşünür ya inanılmaz aşk yaşıyorum çocuklarım inanılmaz beni seviyor inanılmaz bir dünyam var herkes böyle çok mutluluk içinde yoğrulur ama araya biraz mesafe girdikten sonra Mısra'nın dediği gibi bir gün her şey unutulur. O çok büyük bir sınav yani. Siz eğer bu dünyayı bir ekrandan seyredebiliyor olursanız ve o dünyayı seyrederken de günden güne unutulacağınızı biliyorsanız onun acısı bence tarifsiz bir acı. Birazcık Piraye'de bunu yansıtmak istedim. Öbür taraftan da hani Mısra'ya oyunumuzun içerisinde söylendiği gibi hani unutulduğun halde unutmadığın için teşekkür ederiz diyor. Bu da ayrı bir savaş yani. Unutulduğu halde unutmamayı şu yaşadığımız dünya içinde kim başarabiliyor? Kendi kendimize bir sorgulayalım. Yani var olduğumuz ortamda hatırlanmasanız, var olduğumuz ortamda değeriniz bilinmese, var olduğumuz ortamda sizin söylediğiniz sözler önemsenmese ne kadar orada varlığınızı sürdürebilirsiniz? Yani burada Mısra aslında bütün bunlarla mücadele ederek yine de orada hayatta kalıp işte dünyada yaşayabilseydim belki kanserin merhemi olurdum diyebilecek yapıya geçiyor. Bence karakterler kendi kendini oluşturdu. Ben sadece onların yoluna bir ışık olmaya çalıştım diyelim.
12: Peki böyle bir metni sahneye taşırken ne tür zorluklar oldu ya da ne tür kolaylıklar var mıydı ya da diyelim?
13: Aslında ilk az önce sorduğunuz soru çok ışık oldu bu süreçte bana. Şiiri nereye konumlandıracağımı çözdüğüm an. Yani bunları normalde sahnelerken hep maalesef hani düşülen bir şey var ya şiir söylediğim için bunu acaba çok hamasi mi söylemeliyim ya da bazı melodik yapılar var konuşurken aslında gündelik hayatta hepimizin fark etmeden kullandığı örneğin şiir söylerken belli başlı hani kelimelerin ya da hecelerin uzatılması kısaltılması gibi. Şimdi bunlardan kurtulmayı seçince bu bizim dünyamız şiir bizim dünyamız karakterlerimizin oluşma biçimi karakterleri de şiir gibi düşünelim diyaloğu şiir gibi düşünelim mi çözdüğümüz noktada benim için aslında birçok şey çok keyif vermeye başladı. Çünkü doğru konumlandırmayı yaptık orada şiiri nereye konumlandıracağımız. Sonrası çok keyifli oldu. Çünkü şiirin özgür bir yapı olmasıyla içine her şeyi alabilmesi işte alıntılar, telmiş sanatı, işte şarkı sözleri bir sürü şey alabiliyor ya şiir içine. Biz de oyuna her şeyi alabiliriz o zaman. İşte dansı katabiliriz, bedeni katabiliriz. İşte Uğur Mumcu ve Hrant Dink'i göndermeler var oyunda bunlardan beslenebiliriz renklerden beslenebiliriz işte dokunamama halinden beslenebiliriz bir sürü şeyden müzikten bir sürü şeyden ilk ses ilk gözyaşı bunlar var oyunda örneğin oyunda yazılı olarak olmayan ama gözyaşı bir metaforu var ilk gözyaşı insana dair aslında çok saf bir şey gözyaşı ve Mısra ağlayamıyor hayatında çünkü ne kadar unutulduğu halde unutmasa da böyle bir şey doğa
1: doğamamış ve doğduğunda belki ağlayamamış hani. Çünkü muhtemelen yaşasaydı belki engelli bir bebek olacaktı. Normal bir doğum değil Mısra'nın doğumu. Babasının tekmesiyle ölüyor. Dolayısıyla ilk gözyaşı gibi o anlar bir sürü şey kattık içine. O şiir özgürlüğüne ulaşınca dedik ki deneyelim, her şeyi deneyelim burada. O çok keyifli bir deneme alanı oldu bizim için. Araştırma alanı oldu. Bu yüzden o ilk zorlayan şey şiiri nereye koyalım da sonrası su gibi aktı gerçekten.
12: Peki bir yandan da Türkiye'de tiyatro... Bir yandan da Türkiye'de tiyatro yapmak çok zor. Biraz oralara gidelim istersen.

0: yaşındayım. Ersin benim eşim bu arada. Dolayısıyla onun zaten yazarlık, tiyatro oyun yazarlığından önce romanları işte ve hikayeleri vardı. Tiyatro metinleri de vardı ama bunu seyirciyle buluşturamamıştı daha önce. Ben bağımsız tiyatro sanatçılığı yapıyordum ama farklı tiyatro ekiplerinde şairler mezarlığından önce oynuyordum farklı oyunlarda. Ve daha sonra aslında ne kadar işte bağımsız tiyatro sanatçılığı yapabiliyor olsam da maalesef maddi olarak ve manevi olarak çok zorluğu var. Hani kendi işini yapmanın da var ama bir ekipte sadece oyuncu olarak çalışmak da çok kolay bir şey değil. Ne kadar konforlu gibi görünse de. Ve yapmak istediğim bir tiyatro da var aslında. Dediğiniz gibi gencim ve denemek istiyorum. Çok müsait buna ve o noktada Ersin'le biz şunu konuştuk. Yani yapmak istediğimiz üretimleri nasıl yapabiliriz? Şu anda biz bu metni gidip bir tiyatroya sunsak maalesef buna hani bir ekibin buna maddi olarak ya da bir yapımın buna maddi olarak evet gelin ben sizin oyununuzu yapayım demesi kolay bir şey değil. Yapan da var, örneğin yeni oyunum böyle benim ama kolay da değil. Dolayısıyla o noktada dedik ki hem özgür oluruz, deneyelim. Yani hani her şeyi seçebilme hakkımız var. İstediğimiz tasarımcılarla görüşebilme hakkımız oluyor kendi yapımımız olunca. İşte eşimle dedik ki deneyelim, yapalım. Sonra ahengi kurduk. Aynı zamanda bir atölyemiz var bizim. İşleyen bir fabrika gibi orası. Orada da farklı farklı metinler üstüne çalışıyoruz ahenk atölyede. Tiyatroda da ekibi kurmak için işte Dilek Hanım'la onun bir oynadığı bir oyunda ben seyretmiştim. Hepimiz sustuğumuz yerde yaralıyız diye. Orada onunla bir araya geldik. Daha önce Kuşları Bile Vurdular isminde bir oyunun yönetmenliğini yapmıştım. Orada Kübra yardımcı yönetmenimiz oldu. Akif zaten yıllardır tanıdığım, yine farklı tiyatrolardan tanıdığım bir arkadaşımdı. O işte operatörlüğümüze geçti. Eylül sahnesini çok seviyorduk. Orada oynamayı seviyorduk. Orada Zafer Bey sevdiğim bir tasarımcıdır. O tasarımımızı yaptı. Sefa abla Montaigne projemin kostüm tasarımcısıydı. Ondan rica ettim kostümler için. Aslında böyle böyle kolektifi yine tanıdığımız bildiğimiz insanlarla bir araya getirdik.
1: Kolektif dünya açıkçası biraz da böyle kuruluyor. Yani öbür türlüsü çok zor işte. Selina'nın söylediği gibi siz bu metni alıp bir tiyatroya götürseniz, hadi oyunumuzu yapalım deseniz.
2: Maalesef, evet.
1: Bunu kabul etmeleri, oyunun son geldiği noktada bilseler başta alırlardı. Yani bu hep böyle oluyor açıkçası. Yani siz bir proje ortaya koyuyorsunuz ama o projenin görülebilmesi için o projeyi gerçekten ortaya koymanız gerekiyor. Sahnelemeniz gerekiyor. Biz de birazcık bu çabalardan geçtik. Şimdi yeni oyuna başlayacak arkadaşlara da şunu söylüyorum. Mesela benim Sakla Saklan diye başka bir oyunum var. O oradaki oyuncumuzla da çok benzer şeyleri konuştuk. Yani emek vermek gerekiyor. Ekonomik olarak zarara uğrayacağınızı kabullenerek yola çıkmak gerekiyor. Yani en azından bir sene buna direnmek gerekiyor.
0: Çok zor oldu.
1: Ve eğer halkçı, toplumcu bir bakış açısından bakıyorsanız, biz keza hep öyleyizdir. Selena'yla da konuşurum. Sahne kiralarını düşük tutabildiğimiz bir noktada hemen bilet fiyatlarını da aşağı çekeriz. Yani halka ulaşılabilir olmak gerekiyor. Maalesef bugünün şartlarında belediyeler komedi istiyor adı altında. Ben görüyorum, tiyatro dünyasından değilim ama yeni nesil arkadaşlar, tiyatro yapmaya çalışan arkadaşlar maalesef içerisinde sadece güldürü unsurları barındıran, herhangi bir düşündürmenin en ufak yanına yaklaşmayan oyunları sahneye koymaya çalışıyorlar. Sırf belediyeler böyle oyunlar istiyor diye. Ya da işte halk bir tek komedi mi acaba tiyatrodan medet umuyor, komediyi mi arzu ediyor diye. Bence biraz tiyatronun yönünü yine ekonomi o noktada belirlemeye çalışıyor. İşte benim iki oyunumda seyreden bir seyircimiz şey demişti mesela. Ya bu oyunda da paylaşılan düşünceler diğerinde de vardı. Ben dedim ki benim bütün metinlerimde olacak. Yani bu benim derdim, bütün metinlerimde olacak ve ekonominin ya da toplumun o metinlere, o dertlere nasıl yaklaştığıyla ilgilenmeden olacak. Benden başka bir türlüsü çıkmaz demiştim. Keza öyle de ilerliyoruz bakalım.
0: İlk sezon çok zorlandık özellikle. Çünkü kira, yani onları da anlıyorum. Bağımsız bir sahne yönetmek de çok zor bir şey. Bağımsız bir sahnenin işletmesini yapmak çok zor bir şey. Doğal olarak o kadar da masrafı var. Ne kadar oyun oynarsa o kadar da masrafı büyüyor tabii olarak. Tabii ki onlar da kiraları yükseltiyorlar ama öyle bir noktaya gitti ki ekipler dedi yani o kiraları ödeyemiyor. Ödeyemedikleri için bilet fiyatları yükseliyor.
2: Tuhaf bir döngü var ve kırılamıyor.
0: Seyirci olmuyor. O yüzden biz de artık hani düşük kiraya ulaştığımız zaman biletleri normalin de altına indiriyoruz. Öyle bir verim alıyor.

0: olmaya başladık artık yani.
1: Seyirciye ulaşmak gerçekten tabii gittikçe ki zorlaşıyor. Deneysel tiyatronun Türkiye'de hala niş kalmasının sebebi sizce nedir?
0: Çok bence hatta şöyle, evet, ne kadar komedi öyle bir yapı, özellikle belediyeler ve satın alımlar nezdinde maalesef ekonomik olarak buraya gitse de çağdaş tekniklerin de bence çok güzel bir noktaya yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Artık örneğin söz odaklı olmayan, sadece yazarı ya da oyuncuyu tepe noktasına koymayan biçimler de aslında başladı ve aslında başlamıştı, daha da gelişmeye başladı bence. Bir o kadar da çünkü araştıran ve bu biçimlere merak duyan da seyirci kitlesi var Türkiye'de bence. Ve hoca da var. Bu da çok kıymetli. Çok değerli akademisyenler de var. Özellikle 20. yüzyıl sonrasıyla alakalı çalışan çok kıymetli akademisyenler var ve onlar da üretim yapmaya başladılar. Ne mutlu ki. Benim işte hocam Ferdi Çetin, onun oyunları yine aynı şekilde Salih Hoca'nın, Salih Usta'nın oyunlarını ben yeni oyunumuzda hareket tasarımcımızdı. Yani ve daha bir sürü aslında hocanın kendi tiyatro görüşlerini, 20. yüzyıl sonrasındaki tiyatro görüşlerini, biçimlerini kendi üretimlerine taşımasıyla bence seyirci de bu tiyatroyu artık seviyor ve anlıyor da. Biz de birçok örneğini seyrettik. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla araştıran, bakan ve merak eden seyirciyi de asla yadsıyamayız bence Türkiye'de şu anda. Özellikle İstanbul'da özellikle bu biçimleri seyreden seyirciler de var ve onlar artıyor gün geçtikçe. Çünkü söyleme biçimleri değişiyor artık. Yani yeni biçimler araştırılıyor. Yeni formlar bulunmaya, yeni rejim modelleri çıkıyor. Öyle bir genç kitle de yetişiyor bir yandan. Ben de onlardan biriyim. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız, aradığımız tiyatro da burada kalacak ve daha da ilerleyecek bence.
2: Ya bir de şeyi de unutmamak lazım. Gişe filmleri olduğu kadar sanat filmleri de var. O yüzden tiyatro dünyasına da bence çok benzer bir yapı var. Evet. Yani belediyeler komedi istiyor tarzında üretilen oyunlar olduğu kadar bu işi, evet, sanat gözüyle bakıp hayır ben kendi sanatımı ortaya koyacağım ve farklı bir iş yapmak istiyorum diyen yapılarda mevcut ve hiç de az değil bence. Çok iyi projeler, çok iyi çalışmalar yapan arkadaşlar mevcut.
1: Diğer oyunlardan bahsederek bitirelim isterseniz.
0: Tabii ki. Bizim şu anda Ersin'le birlikte yine aslında onun yazdığı, benim yönettiğim daha çok Ankara'da oynayan bir oyunumuz var. Sakla Saklan ismi. Ankara'da o. Onun dışında ben şu an Kırıldığımız Yerde Bir Boşluk isminde bir projede oynuyorum. Orada sadece oyuncuyum. Evet, şu an aktif olarak benim bu ikisi var.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
3: Biri daha var.
4: Hangisi?
3: Divanı. Biri daha geldi divana. Gazetesinin önünde. Ben sana soracağım. Gazetesinin önünde, sokağın ortasında kıymışlar canımı. Divandan sonra bakışına, duruşuna öyle içerledim ki. Gelip ışıktan öldürüldüğü güne baktım. Yerde öylece yatarken sanki dünyanın bütün kirini, pasını, ayakkabısını küçücük deliğinden böyle akıtıp öylece ayrılmıştı dünyadan. Ama var ya, ilahi cenazesi çok kalabalıktı, çok. Böyle cadde boyu yer gök insan kaynıyordu. Yaşarken ne kadar iz bırakırsan cenazen de o kadar kalabalık olur elbet.
5: La la la la la la. Mamma mamma weeks weeks weeks. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Marion Öner'e teşekkür ederiz.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Hey! Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emine Zeynep Tekeli ve Doğan Tekeli'ye teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Şenolaylı.
1: Merhaba, ben Timuçin Oral.
0: Teknik masada bugün Feryal Kabil var. Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımıza Sanat Uzun bitişik olarak veya İlham Sonsuz yazarak ulaşabilirsiniz. Kayıtlarımız apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında.
1: Evet, ütopya, distopya kavramlarını Thomas More'u, Campanella'yı, hatta Zamyatin'den Ichigoro'ya teolojik metinleri vesaire konuşmuştuk. Filmlerden de örnekler vermiştik, hatırlatalım. Bugün de sanatçılar bu temaları nasıl yorumluyor falan diye bakalım istiyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi nereden başlayalım o zaman? Benim Öjen'den söz edince aklıma gelen bir genetik mühendislik öyküsü var aslında, ama önce sen başla bu sefer.
0: Campanella'nın ütopyasını konuşurken ütopyalar kurgulayanın bakış açısını ve olmasını dilediği şeyleri yansıtıyor. Ona ütopya gelen bize distopik gelebiliyor diye düşünürken aklıma Charlotte Perkins Gilman'ın Herland Kadınlar Ülkesi romanı, daha doğrusu ütopyası gelmişti ama sonraya bırakmıştık. Oradan başlayalım mı bu
1: Tabii,
0: sefer?
1: Tabii, ben bilmiyorum onu. Yeni bir şey mi o?
0: Bu epey eski aslında. Oo. 1915'te yayınlanmış bir feminist ütopya örneği. Bir kadın nasıl kurgulamış ütopyayı, o açıdan çok ilginç ve tabii tarihi açısından da. Gilman bu romanda hem kadınların kurduğu alternatif bir toplum modeli oluşturmuş hem de dönemin ataerkil değerlerini eleştirmiş. Bu nedenle epey farklı bir ütopya. Bana da bu kitabı Meral Akman, Açık Radyo'nun programcılarından,
1: evet,
0: Meral Akman sevgili arkadaşım,
1: selam olsun,
0: hediye etmişti. Evet, hatta önüne yazmışım, onu hediye ettiği gün I Can Rock and I Can Roll, yani kadınların rock tarihindeki yerini konuştuğumuz programın 8 Mart programında hediye etmiş bana.
1: Oo,
0: Çok
1: hem de
0: isabetli
1: Herland.
0: Olmuş, sağ olsun Meral, selamlar. Biraz ondan konuşalım, burada anmadan geçersek olmaz bu Herland'i.
1: Tabii, bir anlatır mısın o zaman bu yazarı, Gilman'ı özellikle?
0: Evet, önemli bir kadın. Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı hümanist, sosyolog, yazar, sosyal reform aktivisti bir kadın. 1860'ta doğmuş, 1935'te ölmüş. Onun doğumundan kısa bir süre sonra babası evi terk etmiş. Annesi ve abisiyle epey güç koşullarda yoksul bir çocukluk geçirmiş. Annesi de çok sağlıklı değilmiş Gilman'ın. Çocuklarla ilgilenmezmiş, çocuklara daha çok babanın da teyzeleri, büyük teyzeler göz kulak olmuş. Bu karışıklık içinde Charlotte gözden kaçıp sadece 4 sene okula gidebilmiş resmi olarak. Fakat sürekli gidip halk kütüphanesindeki eski uygarlıklar, fizik, tarih, edebiyat kitaplarını kendi okuyormuş merakta. Teyzelerden biri de süfrajet, yani kadınlara oy hakkı verilmesi savunucularındanmış. Belli ki Charlotte üzerinde etkisi olmuş bu teyzenin.
1: Surrogate mother, yani değil mi?
0: Evet, değil mi?
1: Vekaleten anne.
0: Vekaleten anne ve süfrajet surrogate mother.
1: Hem de.
0: Meraklı ve yetenekli bir genç kızmış Charlotte. Kendisini tasarım okuluna yazdırmış, gidip yazılmış oraya ve resim öğrenmiş. Hatta kartpostal tasarımları yaparak satmış, geçinmiş de öyle bir dönem. Muhtemelen ara ara depresyon dönemleri geçirmiş. Çünkü bir dönem bir nörolog o dönem popüler olan istirahat tedavisine almış Charlotte'ı.
1: Evet.
0: Bu tedavi yorgunluk, anksiyete ve depresif belirtileri olan kişilerin, ama özellikle de kadınların kesinlikle yatakta yatmaları, çıkmamaları, zihinsel ve fiziksel uyarıdan izole tutulmaları, ancak çok kısıtlı bir sosyal iletişime girmeleri ve çok belirli bir diyete tabi tutulmalarıyla uygulanan 19. yüzyıl sonlarında moda olan bir tedaviymiş. Ne diyorsun buna?
1: Diyet uygulamaları o dönem ilaçları olmadığı için çok yaygın uygulamalardan bir tanesi zaten. Hatta o yatış ve izolasyon hali de haftalarca, aylarca sürüyor o dönemlerde.
0: Peki bugünden bakınca ne diyorsun bu tedaviye?
1: Şimdi o sanatoryum tedavisi aslında 19. yüzyıl ortalarından işte aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'na kadar gelen bir dönem. Daha çok bulaşıcı hastalıklar ama psikiyatrik bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılan işte özel sağlık kuruluşları var. Latince sanare'den, yani iyileşmek, şifa bulmak kökünden geliyor. Ve temiz hava, dinlenme, iyi beslenme, güneşlenme falan gibi doğal yöntemlere dayalı. Uzun sürüyor tabii. Aylar, yıllar hatta
0: o kadar
1: var.
0: Uzun.
1: O kadar uzun. Evet. Bakım amaçlanıyor. Hatta ilginç bir anekdot da söyleyeyim. Latife Hanım'ın Atatürk'ten ayrıldıktan sonra bazı ruh sağlığı sorunları yaşadığı, Avrupa'da, İsviçre, Fransa'da bir kliniğe veya sanatoryuma gittiği ve uzun süreli dinlenme gözetimi altında kaldığı biliniyor. Çok da bilinen şeyler değil bunlar ama 1975'te ölmüştü ve ben hatırlıyorum ölmeden birkaç yıl önce bir gazeteye de röportaj vermişti. Hürriyet mi? Milliyet mi? Yani şimdi hatırlayamıyorum. Orada okuduğumu hatırlıyorum diye böyle kalmış hakkımda. Neyse ne diyorduk da buraya geldik.
0: Charlotte Gilman Perkins'i diyorduk. Evlendikten ve bir çocuğu olduktan sonra da bir dönem Charlotte orada yatmış diyordum. Yani bu istirahat tedavisine alınmış. Bugün onun postpartum yani doğum sonrası depresyon geçirdiğini biliyoruz. Öyle yazılıyor. Kendi yazdıklarından ve yazılanlardan anlaşılıyor. Hatta bu halini ele aldığı da Sarı Duvar Kağıdı diye Türkçe'de de yayınlanmış bir kısa romanı var.
1: Yani başka romanlar da biliyoruz zaten. İşte Brooke Shields'ın, Elif Şafak'ın, başkalarının böyle bir postpartum depresyon kitapları, romanları var. Belki ileride konuşuruz bunları da.
0: Evet.
1: Ama biz gene Ütopya'ya dönelim. Kendi çabasıyla güç koşullarda kendini geliştirmiş ve öncü bir feminist aslında Cem'in, değil mi? Öyle anlattın.
0: Evet.
1: Sonraki nesillerin feministleri de ona örnek almış mı mesela? Yani neler yazmış Hörland'de?
0: Evet öyle olmuş. Sahiden de kadınlar ülkesi yani Hörland, Amerikalı üç erkeğin keşfedilmemiş bir ülkeye yollarının düşmesiyle başlıyor. Bu ülke sadece kadınlardan oluşuyor. Hiç erkek yoktur. Ve kadınlar 2000 yıldır böyle yaşamaktadırlar. Nasıl oluyor diyeceksin çünkü üreme de erkeksiz gerçekleşiyor bir şekilde. İçlerindeki kadınlardan birinin erkeksiz gebe kaldığı anlaşılıyor. Bunun Tanrı'nın bir hediye olduğu ve bir kabul bu hediye olduğu kabul edilerek ona özel bir tapınak yapıyorlar. Bu kadını da oraya yerleştiriyorlar. O kadın da kendisi gibi eşeysiz üreyebilen başka kız çocukları doğuruyor. Soy böyle devam ediyor. Gilman'ın Ütopyası böyle başlıyor romanda.
1: Bir tür Hazreti İsa hikayesi yani.
0: Öyle gibi ya da kraliçe arı ama kendi başına çoğalıyor gibi de. Toplum düzeninde çok ince ayrıntılı kurgulanmış kadınlar ülkesinde. Çocuk şöyle ki mesela çocuklar tüm kadınlarca kolektif olarak bakılıyor, büyütülüyor. Annelik toplumsal bir sorumluluk.
1: Şimdi okumamıştım bu kitabı ama bu öyküyü hatırladım sen söyleyince. İlginç olan biz tıp fakültesindeyken biyolojik olarak bunun mümkün olup olamayacağını konuşurduk. Bir hocamız söz etmişti bundan ama tamamen biyolojik olarak buna imkan olup olmayacağı ile ilgili bir konuydu. Çünkü işte spermde de hyaluronidaz enzimi var. İşte acaba ovuma direkt hyaluronidaz versek bölünmeyi başlatsak falan gibi. Evet böyle oluyor ya tıp fakültesinde böyle uçuk düşünceler.
0: Neden olmasın dediğimiz dönemler.
1: Evet. Peki Charlotte nereden akıl etmiş hakikaten?
0: Belki de Charlotte kendi çocukluğundan örnek almıştır bu durumu teyzelerce büyütülmesinden.
1: Hiç olmasa bu kendiliğinden olsa olabilir tabii. Peki kitapta başka ütopiyi düşündürür neler var?
0: Şöyle eğitim çok planlı bir kere bilimsel. Tüm bireyler en yüksek derecede eğitim alıyorlar. Bu da kendisinin yoksun kaldığı bir şey çocukluğundan. Duygular bastırılmaz ama rasyonel olmayan şeylere de izin verilmiyor. Doğa da önemli bir unsur bu ütopyada. Doğada hiçbir şey israf edilmiyor. Tarım en ileri düzeyde ve doğayla uyumlu şekilde yapılabiliyor. Sürdürülebilir bir toplum kurulmuş. Hiyerarşi en az düzeyde. Şiddet, savaş ve suç yok.
1: İşbirliği olmayınca.
0: Olabilir. İşbirliği ve kolektif çaba hakim. Ama hiç şiddet yok.
1: Ben işte herhalde dediğin gibi Charlotte'un kendi özlemlerini de yansıtıyor belki. Öyle gibi duruyor. Kadınlar erkek egemen yapıları olmadan daha sağlıklı, barışçıl ve rasyonel bir toplum kurabilir diye düşünmüş belli ki.
0: Belli ki değil mi? Evet.
1: Feminizm kökenli bir şey. Güzel bence de.
0: Evet,
1: çok doğru.
0: Kendisi de kadınların ekonomik bağımsızlığını savunuyor zaten. Evlilik kurumunu eleştiriyor ve kadınları bağımlı hale getirdiğini düşünüyor evliliğin.
1: Güzel. Ama erkek de var dedin romanda. Bir erkekler geliyorlar. Geliyor. Amazon ülkesine
0: düşmüş.
1: Her şey
0: öyle başlıyor zaten. Çünkü biz yoksa nasıl öğreneceğiz bu ülkeyi? Romanın içine daha doğrusu bu ülkeye düşen üç tane erkek var. Bunlar da bizim bildiğimiz dünyayı tarif ediyorlar aslında, temsil ediyorlar. Ön yargıları ve ataerkil bakış açılarıyla toplumun genel bakışını yansıtıyor bunlar. Gilman bu üç erkeğe farklı karakterler vermiş romanda. Çok hoş o da. Biri Terry, ataerkil ve maço bir erkek. Tartışmasız erkek üstündür. Hatta kadınlar fethedilecek varlıklardır diyor.
1: Yanlış yere düşmüş.
0: Ülkeyi anlamakta en çok zorlanıyor. Tabii yanlış yere düşmüş. Jeff şövalye ruhlu romantik biri. Kadınları yüceltip idealize ediyor. Kadın kutsaldır diyor ve en kolay uyum sağlayan da o oluyor.
1: Tabii o da cennete düşmüş.
0: O da cennete düşmüş ama Gilman'ın bakışına çok yakın değil. Çünkü idealize ederken bir yandan da kadını birey olarak göremiyor bu ikinci karakter. Tabii. Jeff.
1: O, yani aşağılamak kadar o kadar yüceltmek de aynı kategoride aynı neredeyse. Evet,
0: kadın çiçektir kafası gibi oldu.
1: Eşit olmayan bakış.
0: Van Jennings diye üçüncü bir karakter var. Bu aynı zamanda romanın da anlatıcısı. Ön yargıları olsa da öğrenmeye açık, sorgulayıcı, daha bilimsel bir karakter. Bu özellikleriyle de bu üçüncü karakter Van Jennings değişime açık, eğitilebilecek, dönüşebilecek bir erkek olarak romanda yerini alıyor. Evet. Bunun üzerine çalışalım diyor.
1: Bir dönüşme şart yani. Aslında bakınca kadınlar için çok yaşanılması sanki bu haliyle benziyor mu diğer ütopyalara?
0: Ya distopik sayılabilecek şeyler var mı diyorsan evet artık. Var derim. Çünkü mesela en uygun bireylerin çocuk sahibi olduğu görülüyor. Her isteyen çocuk doğuramaz.
1: Mesela değil mi? Sanki öjeni gibi buradan bakınca da. Gerçi Gilman'ın döneminde öjeni fikrinin yaygın olduğunu söylemiştik daha önce de.
0: Toplum aşırı planlı ve disiplinlidir. Bireysel özgürlükler sınırlı, her şey steril, tek düze. Çatışma ve bireysel farklılıklar yok, çeşitlilik yok.
1: Ütopyalarda sıkı kurallar her zaman var ama galiba değil mi?
0: Ya evet, işte hepsinin çekirdek özellikleri mutluluk adına, özgürlüğün, düzen adına, çeşitliliğin veda edilmesi demiştik ya. Bu da galiba senin aklına gelen genetik mühendislik örneğini buraya getirebilir aklımıza. Neydi o?
1: Bir film aslında, sen de biliyorsun, Gattaca.
0: Tabii. Değil çok mi? Sevdiğim bir film.
1: Ama buraya kadar gelmişken şimdi bir o zaman bir ara verelim ve film müziğinden bir parça dinleyelim.
0: Gattaca'dan değil mi?
1: Gattaca'nın soundtrack'inden Michael Nyman söylüyor. The Morrow.

0: Gattaca filminden bahsediyorduk. Onun film müziğini dinledik. Tomorrow Michael Nyman'dan.
1: Bilmeyenler için Gattaca'yı özetleyelim biraz. 1997 yapımı, yönetmen ve senaristliğini Andrew Niccol'un yaptığı, Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Lauren Dean, Ernest Borgnine, Alan Arkin, Gore Vidal gibi bir sürü usta oyuncunun rol aldığı bir Hollywood filmi bu.
0: Bu tabii genetik mühendisliğin hayatın her alanını belirlediği bir gelecekte geçiyor. Evet. Ben bunu derslerde de kullanmıştım bu filmi çeşitli vesilelerle. Evet. Doğal yolla dünyaya gelen ve genetik olarak kusurlu sayılan Vincent'ın genetik olarak üstün bir bedene sahip Jerome'un kimliğini kullanarak astronot olma mücadelesini anlatıyor. Devlet ve şirketler insanların iş ve sosyal konumlarını DNA'larına göre belirliyorlar. İşte kan, saç, deri parçacıkları gibi bir takım şeyler taranıyor. Biyolojik veriler diyelim. Vincent da ona invalid deniyor filmde. Invalid, geçersiz mi diyelim.
1: Geçersiz
0: olarak
1: mi?
0: Doğduğu için. Gattaca Uzay Merkezi'nde aslında temizlikçi olabilecek bir kategoride. Bu kastlar var ya zaten.
1: Evet.
0: Jerome'un genetik profilini ödünç olarak bu kast sistemini delmeye çalışıyor.
1: Ne yapsın
0: diye,
1: çocuk?
0: Değil mi? Ya gerisini çok anlatmayayım çünkü seyretmeyenler için enteresan bir filmdi.
1: Evet,
0: bence.
1: Bayağı ben de çok severek seyretmiştim. Verimlilik ve kusurlardan arındırılmış bir toplum ideali var burada ama, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Yani düzenli, temiz, teknolojik olarak ilerlemiş bir dünya aslında. Ama genetik özelliğine göre de sert bir toplumsal hiyerarşi var. Güya ayrımcılık yasak ama fiilen DNA üzerinden ayrımcılığın dik alası var.
0: Tabii. Yani daha önce konuştuğumuz bu öjeni ile hastalıkları önlemek için genetik müdahale iyidir temasıyla başlıyor. Yani daha
1: o kabulle başlıyor.
0: Evet, daha hani hamileyken test yapalım, belli hastalıkları varsa elimine edelim falan gibi, böyle sanki iyi bir şeymiş gibi başlıyor. Fakat sonuçta eşitsizlik, yeni bir kast sistemi, işte genetik elitizm falan sergileniyor. Yani aslında bugünkü eğitim fırsat eşitsizliğinin biyopolitik bir versiyonu desek olur belki.
1: Doğru.
0: Öyle bir şey.
1: Filmde kimlik artık DNA kişinin kimliği değil mi? Kan,
0: tabii.
1: Saç, tükürük, deri parçası, bunlar kimlik kartı sayılıyor.
0: Tabii. Hatta bir sahne vardır, işte Vincent her çalıştıktan sonra her şeyi süpürür. Klavyenin şunun bunun dökülebilecek her türlü DNA kırıntılarını temizlemeye çalışır ki gerçek kimliği ortaya çıkmasın diye. Dolayısıyla bu da şimdi aslında günümüzdeki biyometrik veri bankalarının yüz tanıma ve sağlık verilerinin özelleştirilmesi durumunda nereye kadar gideceğinin de göstergesi yani.
1: Doğru.
0: Bir yandan iyi bir şey gibi görünüyor ama.
1: Genetik mahremiyet temel bir hak ama iyi niyetle bakarsak da hastalıkları önlemeye çalışmak da bir toplum sağlığı meselesi. Burası karışıyor.
0: Tabii ama işte bir Alman atasözü vardır ya, sen daha iyi bilirsin onu, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye.
1: Evet, filmin adı nereden geliyor, sen biliyordun bunu değil mi?
0: Evet, DNA nükleobazlarından geliyor, yani biliyorsunuz işte DNA'da guanin, adenin, timin ve sitozin diye bir takım bazlar var ama bu süreyle bir anlam taşımıyor, yani bunlar amino asitleri yapıyor biliyorsun. Hani gut, aspartik asitin, tak da tirozinin kodlarında var. Hani aspartik asit ve tirozin amino asitleriyle bir şey bağlanabilir mi diye de baktım hakikaten uğraşıp. Ama bilinen bir gen regülatör bölgeye ya da bir işleve ait değil. Yani o amino asitler bilinen bir proteinin belli bir bölgesinin kodları falan değil.
1: İlginç, bunu araştırmış olman da ilginç.
0: Merak etmiştim. Yani bir aradayken sadece film adı.
1: Film adı olmuş.
0: İşte, evet.
1: Böyle bir toplumda sanat ve yaratıcılık var olabiliyor mu acaba?
0: Programımıza göre. Sordun. Evet, doğru, bilmiyorum. Çünkü hani.
1: Bu kadar genetik steril bir ortamda tek tip insanların olduğu otoriter yönetimlerde sanat da olmaz, daha doğrusu yer altına kaçar. Ama dünyadan ve bizden direnen sanatçı örnekleri de var. Örneğin Gilman'ın kadınların rasyonel, düzenli ütopyasını anlattık ama 20. yüzyılın bir başka feminist sanatçısı da İngiliz Meksikalı ressam yazar Leonora Carrington. O kadın deneyimini çok daha karanlık, sürrealist ve büyülü bir dünyada anlatmış.
0: Biraz Frida'ya mı benziyor?
1: Yani hem evet hem de hayır demek lazım buna. 1917'de doğmuş Leonora Carrington. İngiliz asıllı, Meksikalı. Genelde tersi olur değil mi?
0: Evet,
1: Meksikalı asıllı.
0: Evet.
1: Ama değil, İngiltere doğumlu fakat Meksikalı.
0: Sonradan olma
1: Meksikalı. Ressam, heykeltıraş, yazar, çok yaratıcı bir kadın. İngiliz Katolik bir ailenin çocuğuymuş. Ailesinin isteklerine karşı çıkarak muhafazakar bir eğitimi reddetmiş ve sanat okumuş. 20 yaşında sanat eğitimi almaktayken de Londra'da sürrealist ressam Max Ernst ile tanışmış ve sevgili olmuşlar. Birlikte Paris'e gitmişler. Orada Leonora sanat çevrelerine girmiş, sürrealist sanatçılarla tanışmış, sergilerde yer almış. Bayağı istediği şeyi, yaratıcılığı orada bulmuş gibi görünüyor. Paris'teki bu ilk yılında en bilinen eserini de yapmış. Kendi portresi. Self Portrait in of the Dawn Horse. Bu resimden daha sonra biraz bahsedelim mi?
0: Tabii.
1: Çok üretkenmiş. 2 yıl içinde Korku Evi adlı bir kitabı da Ernst'in illüstrasyonlarıyla yayınlanmış. Hem kitap yazmış, o da yayınlanmış. İkinci Dünya Savaşı çıkınca da Max Ernst ile Güney Fransa'da bir köye kaçmışlar. 1940'ta da Max Ernst tutuklanınca Leonora da İspanya'ya kaçmış.
0: Bu Max Ernst de çok enteresan biri. Onu daha önce bir okumuştum. Savaşta önce Alman olduğu için Fransızlar, sonra Naziler Fransa'yı işgal ediyor bu sefer de.
1: Evet, evet.
0: Naziler tutukluyorlar
1: evet.
0: onu.
1: Çok şanssız.
0: Evet, yani işte ne İsa'ya ne Musa'ya demişler, yaranamamış. Sanatçıların koruyucusu olan bir kadın var, Peggy Guggenheim. Aslında biliniyor başka bir nedenle, şimdi söyleyeyim bunu da, ama onun ABD'ye kaçmasına, Amerika'ya kaçmasına yardım ediyor Peggy. Peggy de ilginç biri çünkü hani böyle 1800'lerin sonunda doğmuş, 1979'a kadar yaşamış. 20. yüzyılın en önemli sanat koleksiyoneri ve sanatçı hamilerinden de bir tanesi. Ailesi de sanata merak. Hatta işte sonra söyleyeyim dediğim oydu. New York'taki meşhur Guggenheim Müzesi'nin kurucusu da amcası
1: onun
0: zaten
1: amcası.
0: Peggy'nin. Ama Peggy de topladıklarıyla bu dönemde Venedik'te bir müze açmış. Hatta böyle enteresan bir tarafı da var. Köpeğiyle beraber öldükten sonra o müzenin bahçesine gömülmesini sağlamış kendisi. Neyse, yani bu dedikoduyla araya girdim ama biz Leonora'dan bahsedelim.
1: Köpekleri daha geç ölmüştür umarım. Beraber gömmek için bir şey yapmış olmasınlar.
0: Belli olmaz.
1: Sanmam, belli olmaz. Bu arada Leonora da ağır bir ruhsal rahatsızlık geçirip Madrid'de hastaneye yatmış. Hastanedeki dönemini birkaç yıl sonra yazdığı Down Below adlı kitabında anlatmış.
0: Evet, şu Down Below hem aşağıda aşağısı gibi hem de cehennem anlamına
1: evet, evet.
0: da gelir.
1: Yani evet, o kadar, cehennem kadar aşağıda. Tam öyle.
0: Cehennemin dibi yani.
1: Cehennemin aslında. Dibi demek daha doğru oldu. Hastanedeki deneyimini anlatıyor çünkü. Hem fiziksel hem ruhsal bir çöküş yaşıyor ve onu anlatıyor. Gerçekle hayalin sürekli karıştığı klasik bir anlatı değil de bilinç akışıyla yazılmış bir metin gibi. Hastanede uygulanan ilaçlar, şok tedavisi, zorla besleme gibi uygulamalar kadın bedeninin kontrol altına alınması ve iradesinin yok edilmesidir diye yazmış.
0: Tabii, yani psikiyatrik ilaçlar falan hiç olmadığı bir dönemde insanların kapatılarak zorla bu tedavilerin
1: zorla
0: uygulandığı
1: beslenme.
0: Bir dönem.
1: Bu metni de bir feminist eleştiriye dönüştürerek şöyle demiş: delilik çoğu zaman sistemin itaat etmeyen kadını bastırma aracıdır diye eklemiş. Hastaneden çıkınca ailesi onu Güney Afrika'da bir başka psikiyatri kliniğine yatırmak istemişler. Bunu fark etmiş ve öğrenince kaçarak Lizbon'daki Meksika konsolosluğuna sığınmış. Meksikalı oluşu buradan gelecek.
0: Evet.
1: Sonra da kaçıp New York'a gitmiş. Çünkü bu arada Max Ernst de New York'a kaçıyor ve Peggy Guggenheim, senin anlattığın,
0: evet,
1: onun kaçmasına yardım ediyor. O gidiyor diye Leonora da New York'a gidiyor.
0: Ama onlar evlenmiş bu
1: evet,
0: arada.
1: Evet, fakat bu arada Leonora oraya gidene kadar Peggy ile Max Ernst evlenmişler. New York'ta kalamıyor bunun üstüne Leonora ve Meksika'ya giderek, artık Meksikalı olduğu dönem bu, ölene kadar da orada yaşıyor.
0: Yani işte tabii delilik en çok kadınları belki, ama muhalif olan herkesi bastırmak için iyi bir araç.
1: Doğru.
0: O yıllarda. Ne tür resimler yapmış?
1: O resminde Leonora Carrington simya ve ezoterizm, böyle kadın mitleri, anaerkil sembolizmi kullanmış, sürrealizmi izlemiş, bilinç dışı ve rüyaları da çokça kullanmış. Ama erkek sürrealistlerden farklı olarak Freud'u beğenmeyip büyülü bir sürrealizm yaratmış
0: kendine. İşte budur ya. Kadın farkı budur. Karen Horney'in penis envi meselesini çöpe atması gibi güzel olmuş.
1: Bunu güzel benzettin. Ünlü resimlerinden az önce de bahsettiğim kendi portresi, gün doğumu atının hanı, Self-Portrait in of the Dawn Horse diye bir resmi var. Onu da paylaşırız. Düş betimlemesi gibi bir odada sandalyede kendisi oturmaktadır. Biz de odanın içindeyiz. Önünde bir sırtlan var. Arkasında ise bir tahta sallanan, hani çocukların bindiği oyuncak atlardan. Bu ama havada süzülen bir tahta at var. Pencereden dışarıda ise özgürce koşan bir beyaz at var. Şafağa doğru koşuyor da olabilir. Yorumlarda bu resmin sanatçının kendisinin dönüşümünü anlattığı belirtiliyor. Han sürekli kalınan bir ev değil, geçici bir konaklama yeri çünkü koyduğu isimden bakılan han. Bu aslında sanatçının kendisinin değişmekte olduğunu simgeliyor. Özgürce koşan at da dışarıda özgürlük olduğunu anlatıyor. Şafak yeniden doğuştur ve bu tablonun da bir ruhsal dönüşümü anlattığı yazılıyor sanat eleştirmenlerince.
0: Tabii kadıncağızın evi de zaten olmadığı için hani dünya bir handır. Meselesi gibi.
1: Doğru.
0: Paylaşalım bu resmi.
1: Evet, çok ilginç.
0: Üzünlü bir hikaye. Yani Carrington'ın sürrealist karanlık kadın dünyalarından günümüze bakınca epey hüzünlü hikayeler. Ben de baktım böyle Carrington'a sen bahsedince. Ülkemizden de bir makale buldum onun hakkında. Böyle şeyleri bulunca inanılmaz seviniyorum.
1: Çok haklısın. Ben de seviniyorum.
0: Ya. Çünkü yani bu makaleyi yazanlardan bir tanesi Şanlıurfa Harun Üniversitesi'nden Yeliz Selvi Gölpınar. Diğeri de Malatya Ünönü Üniversitesi'nden Minnaz Koca isimli iki genç öğretim üyesi. O zaman doçentlermiş, şimdi belki profesör de olmuşlardır. 2022'de yazmışlar makaleyi. Sanat ve İnsan Dergisi'nin özel sayısına yazdıkları çok kapsamlı bir yazı var. Leonora Carrington'ın Venedik Bienali'nden önce adıyla yazdıkları bir şey. Orada diyorlar ki sihirli bir dünyanın kapılarını aralayan bu hikayelerde hayal gücüyle herkes değişebilir ve dönüşebilir. İnsanlık ve ona eşlik eden diğer varlıklar için başka olasılıklar her zaman vardır.
1: Çok iyi.
0: Ne güzel değil mi?
1: Evet, çok tatlı.
0: Yani bu çalışmalar böyle sert bir kaya çatlağından kendi kendini açan yaban nergisleri vardır ya. Onlar
1: ya ne güzel
0: gibiler,
1: benzettin. Beklenmedik bir yerde tüm zorluklara rağmen
0: evet,
1: parlayan bir...
0: Orayı delip çıkmış.
1: Harika.
0: O zaman Türkiye'den bir kadın ressamdan da bahsetmek farz oldu artık.
1: Kime anlatıyoruz?
0: 2019'da kaybettiğimiz yine değerli bir kadın sanatçımız Emel Şahinkaya. Genç kaybetmişiz onu.
1: Evet.
0: 62 yaşında. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü Neşet Gönül Atölyesi'nden. Hayatı boyunca resmi varoluşsal bir zorunluluk olarak nitelendirmiş bir ressam. O da resimlerde ütopya distopya arasında gezinmiş. Doğayla kadın arasındaki bu ekofeminist ilişkiyi anlatmaya çalışmış. Biraz Gilman gibi. Hmm. Erkeksiz bir kadın ütopyası gibi de kurgulamış ama Carrington gibi içsel karanlıkları da gösteren birisi. Bir sergi tanıtımına rastlamıştım. Onun hakkında şöyle yazılmış. Resimlerinin konusu her daim bahçelerdir. Onları bir bekleyiş ve evrenin aşk kapısının en huzurlu formu olarak tasvir eder. Bahçeler tüm şiddeti, dehşeti, kırılganlığı, çocukluğu ve coşkusuyla sanatçının iç dünyasına bir davetiyedir. Hatta Cemal Süreyya dehşet bahçeleri diyor onun bahçeleri için. Yani dehşet bir yandan o dehşet sanatçının doğaya duyduğu aşırı coşkuyu da gösteriyor.
1: Dehşet derecesinde.
0: Evet. Tüm yapıtlarının ardında bir şiir gizlediği yorumu da yapılmış mesela. Kendisi de şöyle yazmış aslında o tanıtımda. Bakmaya doyamadığım doğanın kayıtsızlığına karşı bir çabadır belki hepsi.
1: Çok güzel demiş.
0: Değil mi? Ama çok derli toplu bir değerlendirme. Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Zeynep Direk'in blogunda var. Onun için yazdığı Ütopya'dan Distopya'ya diye bir yazı var.
1: Tam bizim konuya
0: sana
1: uygun
0: yollamıştım
1: oldum.
0: Onu.
1: Evet, evet, göndermiştin sen bana. Evet. Çok da güzel anlatmıştı.
0: Orada Zeynep Direk, Emel Şahinkaya'nın eserlerinde bahçe temalı, huzurlu ve özgürleştirici doğa betimlemelerini bir telafi aracı olan Ütopya gibi yorumlamış. Yani bu atmosferden kopuşu, kapalılığı ve tekinsiz atmosferi içeren karanlık geleceği de distopya olarak anlattığı bir resmi var. Kemal Kurkut bize bakıyor.
1: Of, o resim evet, çok içimizi
0: üstünden değerlendirmiş.
1: İçimizi delen bir resim.
0: Onu da vurguladığı gibi bahçe resimleri şiirsel, apolitik resimler ama Kemal Kurkut bize bakıyor politik ve çok sert bir resim.
1: Çok sert. O yeşil bir bahçe içinde elinde plastik su şişesiyle koşarken bize bakan o üstü çıplak genç adam. Hatırlayacaksınız
0: ya, evet. Hepiniz. Evet, yani bir bahçe içinde ama ön tarafındaki görüntü bu. Bu yaklaşık 10 yıl önce Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında maalesef polis kurşunuyla öldürülmüş Kemal. Sonrasında canlı bomba olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş ama bir gazetecinin Abdurrahman Gök'ün fotoğraflarıyla bunun asılsız olduğu, çünkü koşarken üzerinde sadece pantolonu olduğu kanıtlanmış.
1: Çok iç acıtıcı.
0: Öyle fotoğrafı da var, görünüyor.
1: Evet, çok iç acıtıcı. Resim de öyle çok evet. Etkili.
0: Hemen Şahinkaya da bu eseriyle trajik bir olayı toplumsal bir hafıza kaydına ve şiddete karşı bir tanıklığa dönüştürmüş. Kendisi de zaten diyor ki 1982'den beri bahçe resimleri yapıyorum. Zaman zaman bahçelerde insanlar da yer alıyor. Yani hayat, ölüm, her insani durum bahçelerde olup bitiyor. Bu konuyu resmetmek istediğim zaman da son bakış anının mekanı bahçe oldu. Kemal Kurkut'un vuruluşunu onu vuran polislerle resmetmek resmi çok ucuzlaştırırdı. Bu kadarını yeterli gördüm demiş. Yani biz de ona saygıyla Kemal'e odaklanıp hem fotoğrafı hem resmi paylaşalım ama çok vurucu olmuş. Yani bir
1: çok vurucu.
0: Ütopya bahçe ama öndeki bu görüntü
1: distopya. Ütopyanın içinden distopyayı yani, anlatmış evet. Gerçekten.
0: Yani duygusal olarak da epey zorlayıcı konular bunlar bir yandan.
1: Çok yani aslında çok zorlayıcı. O zaman bir nefes almak iyi olacak. Bir müzik arası verip şimdi Björk'ten bir parça dinleyelim mi? Björk Ütopya diyecek.
0: Hımm.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Son olarak Björk'ten Ütopya'yı dinledik. Emel Şahin Kaya'nın bahçelerindeki hem Ütopya hem Distopya gerilimi Björk'ün bu doğayla simbiyotik iyileştirici müzikal Ütopya'sını hatırlatıyor bana aslında. İkisi de doğayı kadın deneyiminin merkezine koyuyorlar. Şimdi Björk'ün ses manzaralarına geçelim mi?
1: Ütopya konuşurken de Björk'e kulak vermeden aslanamıyor, değil mi?
0: Ya evet, tam yerine geliyor bence. Üstelik Björk'ün Ütopya'sı sanırım bana en yakın gelen
1: Neden?
0: Ütopya. Şimdi evet, İzlandalı müzisyen ve sanatçı, sadece müzisyen demek yetmiyor bana Björk için. Bazen uzaylı olduğuna inanıyorum hatta. Ve iyi ki de buraya, bizim dünyaya düşmüş diyorum. Evet. Björk'ün Ütopya adlı bir albümü var. 2017 tarihli. Bir önceki albümü Vulnikura için kişisel bir kayıp, ki bu boşanmaymış o dönemde, üzerineydi diyor Björk. Ütopya için ise bu albüm daha büyük bir aşk üzerine, aşkı yeniden keşfetme üzerine demiş. Bu şarkılarda da kişisel ütopya tarifi var. Ütopyayı bir ülke ya da coğrafya olarak değil de içsel bir alan gibi tanımlamış. Bir travma sonrası yeniden kurulan bir duygusal dünya, duygusal dünyanın baştan inşası, hem ruhsal hem estetik anlamda yeniden doğuş. Çok doğaya yakın, böyle doğayla özdeşleşmiş gibi, doğayla simbiyoz gibi bir ilişki var. Kimlik de akışkan ve katı kuralları yok. Björk adeta doğayla bütünleşen, birleşen, biraz yabani, organik bir dünya kurmuş bana kalırsa.
1: Terapistin disclosure'ı gibi, yani kendini açık etmesi, açması gibi, burada da evet müzisyen olarak kendini açmış sanki.
0: Müziğinde de bu kuş sesleri, üflemeli çalgılar var. Bir yerde de ses manzaraları tanımını gördüm. Oradan bahsettim demin. Adeta sesten kurulmuş manzaralar yaratmış. Bu fikir çok hoşuma gitti benim. Bir
1: Çok.
0: iyileşmenin sonucunda kırılgan ama sağlam ve canlı ve farklı bir ütopya kurmuş.
1: Çok
0: Organik ve
1: güzel.
0: canlı demiştim ya, toplumdan önce kendini iyileştirmekten söz ediyor. Ve klasik ütopyalardan farklı olarak önce sistem değil, duygusal varoluş gelir diyor. Beden ve duygulara kulak veren, böyle akışkan, organik, yenilenme ve devamlılığı öne çıkaran bir ütopya.
1: Oy, çok güzel söyledin.
0: Öyle ama güzel
1: İnsanın
0: kurmuş.
1: ardı ardına Björk dinleyesi geliyor.
0: O zaman dinleyelim, bir kısa
1: Hadi o zaman.
0: parça daha
1: Ne
0: dinleyelim
1: dinleyelim?
0: Björk'ten. Paradisya.
1: Oo, güzel. Cennet.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinliyorsunuz. Björk'tan Paradisya'yı dinledik. Bu ütopyaları konuşuyorduk zaten. Ama bu albümün kapağı da ayrı bir eser. Björk'ün bazı kliplerini de yapan Jesse Kahn da tasarlamış kapağı. Evet, evet. Berlin'in ünlü bir makyaj ve maske sanatçısıyla birlikte aslında, değil mi? Onu da paylaşalım.
1: Evet.
0: Bu yönünde bu kapak için şey demişler, garip, tekinsiz derecede mesafeli bir dişilik.
1: Ama öyle hakikaten. Böyle söyleyince çok anlam veremiyorsun ama resmi kapağı görünce hakikaten doğru diyorsun.
0: Evet, paylaşalım.
1: Paylaşalım onu da. Hayatın mükemmel ütopik olduğu ve felaket distopik olduğu şeyleri konuştuk. Belki de başka bir gözle yazar Italo Calvino'nun gözüyle bakmak iyi olur.
0: Hmm.
1: Hayali Yerler Sözlüğü adlı benim çok sevdiğim iki ciltlik, evet, Alberto Manguer ve Gianni Guadalupe'nin yazdıkları harika bir kitaptan aktarırsak, Italo Calvino görünmez kentlerde şöyle bir şey kuruyor. Ülke kuruyor. Zenobia Asya'da bir şehirdir. Kuru toprak üstünde kurulmuş olmasına karşın upuzun kazıklar üstünde yükselir. Evlerin birçok balkonu ve terası vardır. Farklı yüksekliklerde birbiri üstüne binen sırıklar üzerine kurulmuş

batılmış gözünü, gözünü, gözünü. İki ateş gibi yaktı.

Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana selam. Selam tohumların tohumuna selam. Serpilip gelişene selam. Türkiye işçi sınıfına selam.

selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Bu kez de mücadelemizi yitirdiğimiz tüm devrim şehidi arkadaşlarımız için vurdular onu.

bin bir çileyle büyüttüm oğlumu. Yemedim yedirdim bugüne getirdim. Cesurdu mertti, kaya gibi sertti. Bir gün geldi ki vay vay vay vay vurdular onu. Bir gün geldi ki vay.

yaşlı gözlerle beklerdim yolunu. Oğlum gider de ya dönmezse diye, göz bebeğimdi, benim her şeyimdi. Bir gün geldi ki vay vay, vay vay.

vay vay vay vay vurdular. Bir gün geldi ki vay vay vay vay vurdular. Sabır taşından yaratılmış insan, güle güle oğlum, kalanlar sağ olsun. Yaşı 20'de

0: Theodorakis'in o Levendis şarkısı üzerine Çiğdem Tarun'un yazdığı sözlerle oluşturulmuş Vurdular Onu bir dönem Timur Selçuk konserlerinin vazgeçilmeziydi. Dinlediğimiz diğer şarkılar da öyle. Türkiye İşçi Sınıfına Selam, Nazım Hikmet'in şiirinden alınmış sözleriyle dikkat çekiyor ama şarkıdaki ekler Çiğdem Talü'ye ait. 16 Haziran 1970 yılında yaşanan 15-16 Haziran direnişini selamlayan bir şarkıydı. Sözleri Aşık İhsani'nin bir şiirinden alınmıştı. 1 Mayıs dün yine Taksim'de kutlamak istendi ama izin verilmedi. 1977 yılında orada görkemli bir kutlama yapılmış ancak bu kutlama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında yaşanan panik sebebiyle tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçmişti. Şimdi o güne gidelim. Kemal Türkler'in konuşmasına ve sonrasında yaşananlara şahit olalım.
1: Bugün 1 Mayıs, bugün uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün işçi bayramı, bayramımız hepinize kutlu olsun. Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına coşkuyla ve içtenlikle selamlıyorum. Şu anda yüz milyonlarca emekçi sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya üzerine akıyor. Bugün faşist ve hırsçı rejimlere karşı özgürlük savaşı veren halkların kabaran öfkesini ve kendi düzenlerini kurmuş olan sosyalist ülkelerin emekçilerinin sevincini paylaşıyoruz. 1 Mayıs gösterimize katılarak veya destek mesajları göndererek Türkiye işçi sınıfımızla dayanışmalarını dile getiren çeşitli ülkelerin sendikal örgütlerini İş kadına bir kez daha içtenlikle selamlıyorum. Yabancı konuklarımız ve işçi sınıfımız önünde eski dünya sendikal hareketinden koparma hesapları yapanlara sesleniyorum. Elde ettiğimiz her demokratik kazanım eski dünya ilerici sendikal hareketine daha da yaklaştırarak
2: Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım!

Ruhi Su ve Dostlar Korosu'nun başlattığı şarkıları grup yorum tamamladı. Hızımızı kesmeyelim, bir dönem alanlarda söylenen bir şarkının 3 farklı yorumuyla programa devam edelim. Apaçık Radyo'da Harcı Bellek sürüyor. 1 Mayıs vesilesiyle işçi şarkıları ve marşlar dinliyoruz.

0: Bütün mevsimler tutsak düşsere yangına. Her bahar Dicle'yi emzirir dağlar.
1: Bahar Dicle'nin dağları kucakladığı yerde başlar. Alışamam ölüme, alışamam. Ölüm insana aykırıdır, alışamam. Susmak insana aykırıdır, susamam. Yanı başımda bir yangın, eti yanar vatanımın, susamam. Yanı başımda ölüm çalıyor kapıları, duramam.
0: Çığlık olmak ama her sessizliğe. Çığlık olmak insana yaraşır. Ölüme direnirim, tırnağımla dişimle. Ama alışamam ölüme. Bir başına olmak önemli değil. Bir gül, bir gül bırakabilmek arkadan gelenlere.

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bir şiirinden Tahsin İncirci tarafından bestelenen Delik Kuş'un öttüğü 3 farklı yorumla Apaçık Radyo mikrofonlarındaydı. Grup yorum Avrupa Türkeli Toplumcular Federasyonu ATTF Korosu ve Ahmet Kaya seslerini duyduğumuz isimler ve ekiplerdi. Sırada iki bulutsuz gözlemi şarkısı var. İlki Harran Ovası.

Bulutsuzluk özleminden dinlediğimiz kaportacı Cem Karaca'nın unutulmaz şarkısı Tamirci Çırağına selam çakan dizeleriyle de dikkat çekiyor. Madem şarkıyı andım, bilinmeyen bir konser kaydıyla programa konuk edeyim. Cem Karaca, 1976 yılında Ankara'da Çağdaş Hukukçular Derneği yararına verdiği konserde bu şarkıyı Uğur Dikmen'in piyanosu Taner Öngür'ün akustik gitarı eşliğinde seslendiriyor. Sonrasında 70'li yılların başına uzanacağız ve memlekette yapılmış ezber bozan şarkılardan birini dinleyeceğiz.

0: Albay'dan dinlediğimiz Fabrika Kızı, memleket pop müzik tarihinde karşımıza çıkan ilk işçi şarkısı. Boray Anoğlu'nun bu bestesi eskimeyenlerden. Apaçık Radyo'dasınız, Harici Bellek. İki deneysel çalışmayla sürüyor. İlhan Mimaroğlu ve Fikret Kızılok. Aynı Nazım Hikmet şiirini farklı zamanlarda bestelemiş ama onlara kulak vermeden önce Budapeşte Radyosu'na bağlanacağız. Ve Nazım Hikmet'in Türkiye'li işçilere uzaktan gönderdiği 1 Mayıs mesajını dinleyeceğiz.
1: Türkiye işçileri kardeşlerim, 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Bu bayram en büyük bayramlarımızdan biri. Bu bayramı siz Türkiye'de bugün çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz. Biliyorum ve siz de benden iyi biliyorsunuz tabii. Hayat pahalılığı, grev hakkınızın olmaması, sendika haklarınızın gayet dar bir halde bulunması. Bütün bunlar Türkiye'de işçi sınıfının yaptığı savaşı, daha iyi günler görmek için yaptığı mücadeleyi zorlaştırıyor. Lakin savaşa devam etmek lazım. Ben şuna kaniyim ki Türkiye işçi sınıfı yalnız kendi sınıfi menfaatları için değil, fakat Türkiye halkının büyük kurtuluşu için, milli bağımsızlığı için de yapılan savaşta ön safta bulunmakta devam edecektir. Bir kere daha kardeşlerim, bir kere daha yoldaşlarım, bayramınız kutlu olsun.
2: Makinalaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyor. Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarında kovalıyor otodirezinler, lokomotifleri. Makinalaşmak istiyorum.

Programın sonuna iki grup yorum şarkısıyla ilerliyoruz. İlki Topluğun ilk albümüne adını veren şarkı ama onu Hüsnü Arkan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Sırılıp Gelen mikrofonda.

Grup Yorum'dan dinlediğimiz Dünya Halkları Kardeştir, Harici Belleğin sonunu getiren şarkı oldu. Program bitti ama önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buluşacağız. Bendeniz Murat Meriç, aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimi yineliyorum. Barış tez zamanda gelsin, şarkılarımızı yasaksız günlerde, yasaksız alanlarda hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın, Apaçık Radyo'da kalın.

0: Tamamen
1: Ağaç,
0: değişmiş yani.
1: evet, değişmiş ve inanılmaz işte ağaçlar üçmüşlü yürüyor, işte radyasyon yiyen bir şey oluşmuş, kurtların davranışı değişmiş ya ve bitkilerin davranışı değişmiş. Yani sen bir bilim adamı olarak diyelim, ne diyorsun? Çok heyecan verici değil mi? Yani ben oradan
0: Çok.
1: şu sonucu çıkarttım. Yani en büyük kriz
0: Değil.
1: insanoğlu.
0: Tabii, yani doğanın kanseri kesinlikle insanoğlunun kendisi. Yani bireyler olarak söylemiyorum ama yani insanlığın aldığı işte hareket mekanizmaları ve işte kendisine, yani bu nasıl bir bilinçsizliktir? Yani işte en son konuştuğumuz konular, okyanus akıntıları değişiyor. Hem Panama'da olsun hem şeyler. Bunun örnekleri küçük çok var. Yani biliyorsun en meşhurlarından bir tanesi bu Yellowstone, Amerika'daki ilk milli parktır. Bütün kurtları vurmaya yönelik bir şey başlıyor yüzyılın başında. Çok bilinen hikayedir. Kurtlar tamamen neredeyse bitiyorlar. Bitince geyikler artıyor. Biz onlar artıyor. Artınca onlar her şeyi yemeye başlıyorlar. Bir anda Yellowstone dümdüz neredeyse böyle bir Sahra Çölü'ne dönüşecek hale gelirken bir biyoloğu istiyorlar 1970'li yıllarda. Bu çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Bilirsiniz, meşhur hikayedir.
1: Evet.
0: Biyolog inceliyor, inceliyor, inceliyor. Diyor ki nehirler kuruyor yani. İnanın Colorado'nun yanında devasa harika bir yemyeşil bir vadi iken kuruyor yani. Her şey bitiyor. Su bitiyor, o bitiyor. Bir korkunç bir ortam. Biyolog diyor ki buraya diyor koskocaman kaç dönüm arazi 7 tane diyor kurt bırakın diyor. Bildiğin vahşi kurt başka yerden getiriyorlar. Olur mu ya, bu kadar basit mi bunun çözümü diyor. Evet diyor, bu kadar basit. 7 tane kurt bırakıyorlar. Yani Yellowstone'un o insanların kurt avlamadan önceki haline geri getiriyor adam. 15 yıl içerisinde falan tekrar yemyeşil oluyor. Çünkü işte geyikler kurt tehlikesinden dolayı o nasıl söyleyeyim bitkileri yiyemiyorlar. Olmaları yemeleri gerektiği kadar yiyorlar ya da öyle söyleyeyim yani. Böyle bir kırılmış bir tabiat döngüsü tekrar kendi
1: Onu tamir ediliyor.
0: tamir ediliyor. Aynen öyle yani, doğa kendi şeyini, ama tabii bunu gözlemleyen adama da bir şapka çıkartmak lazım. Şeyi hatırlamıyorum, Çernobil'den ilgili rapor yazan biyoloğu şimdi, o da ne kadar ilginç bir tespit yani, çok
1: Evet.
0: etkileyici.
1: Evet, gerçekten yani bilemiyorum, ben de şu anda yani bu konuya gireceğimizi bilmediğim için linkini vesairesi bilgisini veremiyorum, ama belki Google'a Çernobil laboratuvarı diye yazsalar belki ulaşabilirler. Yani oradaki geri dönüş gerçekten inanılmaz. Orada işte hani sen dedin ya, denizci öncelikle doğaya tabi olmalı, doğayı hesaplamalı. Orada da yani bu hayatın her şekilde devam edebilme hali, yani bir krizin üstesinden gelebileceğini göstermesi açısından belki bizim kriz başlığımıza çok uyuyor bu örnek.
0: Evet.
1: Yani o muhteşem gerçekten, yani insan hani ya bir gidip bakayım duygusu yaratıyor. Yani kendi gözlerinle görmek istiyorsun. O ağaçların oradaki beton binaları, beton halini yok etmeleri, işte ne bileyim orada da kurtlar var, işte kuşların değişimi, ağaçların büyüme sürelerinin değişmeleri vesaire. Yani gerçekten belki de son yılların en önemli şeyi,
0: Ya da
1: duyurusu.
0: denizciliğe bağlarsak mesela, başka bir örnek verelim. Bazen düşünüyorum kendi kendime. İşte bu mavi yolculuk falan ilk başladı 1960'lı 70'li yıllarda Gökova'da, Göcek'te, işte Fethiye'nin koylarında dolaştığımı hayal ediyorum kendi kendime. Çünkü ben gene nispeten şanslıydım. Yani 20 yıldır 25 yıldır oraları bir şekilde eski halini, nispeten eski halini biliyoruz. Yani şimdi bundan 25 yıl sonra falan oralar acaba nasıl olacak diye büyük bir soru işareti var kafamda. Yani o açıdan hani biz de zaten büyük bir döngünün içerisindeyiz birey olarak.
1: Evet.
0: Hani
1: Evet, doğru. Yani işte belki de o yüzden de bir sürü gündemdeki konuya farklı bir refleksle, farklı bir duyguyla itiraz ediyoruz. Yani İşte ne bileyim, en sonu bu göcek.

0: Gerçekteki tonoz şeyi
1: Evet.
0: uygulaması. Yani ben de onun sonuçlarını merakla bekliyorum. Peki Mehmetciğim, muhtemelen zamanımız bitti. Çok teşekkür ederim sana, zaman ayırdın.
1: Estağfurullah, ben
0: Var
1: teşekkür ederim.
0: mı ekleyeceğin bir şey?
1: Ya yok, çok teşekkür ederim. Açık Radyo dinleyicileriyle hepsine selam olsun. Denizlerde görüşelim. Güzel mavilerde doğanın bir parçası olarak krizsiz, krizlere engel olalım. Önlemlerimizi alalım. Krizler hani demişler ya, bizden uzak olsun. Önlemimiz olduğu sürece
0: Ya da
1: o inşallah o zor durumlarda kalmayacağız.
0: kriz sonuçlarının tadını çıkartalım.
1: O da güzel.
0: Peki. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hey! Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
4: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam ber dustane gerami. Ezap Açık Radyo Bername Fizan Ekspresi ile Müşnevit. Milat Bülent Kılıç estem. Gördüğünüz, tanık olduğunuz gibi günler, haftalar geçiyor ve İran'la Amerika arasındaki müzakerelerde bir türlü bir sonuca ulaşılamıyor. Trump ülkesinde ciddi bir baskı altında, desteği azalıyor, küçük düşüyor, dalga geçiliyor kendisiyle ve nefret ediliyor ondan. Buna karşın İran'a yönelik savaştan da bir türlü geri adım atamıyor. Ben de her gün daha da yaygınlaşan ve sanıyorum daha fazla kabul gören o yaklaşımı benimsiyorum. Amerika'nın küresel Yahudi sermayesi ve Siyonist İsrail rejimince rehin alındığını, yönlendirildiğini düşünüyorum. Bireysel olarak Trump'ı tutsak eden bir başka ama çok önemli öğe de Epstein dosyası. Gazetecilerin kamuoyu önünde doğrudan gözlerine bakarak sordukları bir soruya dönüştü bu ve epeydir de gündemde. Bu gerekçeler yüzünden Trump'ın kişisel olarak bir ihtiyaç hissetse bile kolay kolay çekilemeyeceğini düşünüyorum. İsrail'e gelince Filistin'den sonra şimdi de Lübnan'da yürüttüğü katliamın ve soykırımın onun gerçek yönelimine ilişkin çok önemli bilgiler verdiğini düşünüyorum. Barbar Siyonist rejim savaşın bitmesine engel olmak için her türlü şeyi yapacak, her türlü provokasyonu deneyecektir diyorum. Bütün bunlar aynı zamanda dünyadaki birçok büyük değişime de işaret ediyor olabilir. Daha düne kadar batıda dokunulmazlığı olan İsrail rejimi artık tüm dünyada öyle ya da böyle sorgulanmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilmezlik miti zarar görüyor. Asya'da, Orta Doğu'da ve genel olarak Körfez ülkelerinde korkuyla, kaygıyla birleşen yeni bir güç odağı arayışı söz konusu oluyor. Bunda tek etken savaşın ikinci raundunda İsrail ve Amerika'nın yaşadığı bozgun da değil. Onu da kapsayacak biçimde Trump'ın kişiliğinde cisimleşen yeni tip emperyalist yönelimler. Panama'dan Alaska'ya, Kanada'dan Danimarka'ya, oradan Küba'ya ve Venezuela'ya kadar uzanan bir yığın bölgede kendini hissettiren bir dehşet ortamı var ve bu dehşet İran'a yönelik savaşla doruğa çıkmış durumda. Dünya bir süredir her zamankinden daha da güvensiz bir yer. Bir yandan da Amerika'nın Körfez'deki kuşatmasının küresel ticareti derinden etkilemesi söz konusu. Yalnızca petrol konusunda da değil söz konusu durum. Petrol bazlı ham madde konusunda da ciddi bir sıkıntı belirmiş durumda ve bu nedenle Asya'daki birçok işletme kapanmak zorunda kalıyor ya da üretimi durdurmak zorunda kalıyor. Kimi yorumcular Amerika Birleşik Devletleri Körfez'i kuşatayım derken aslında bütün dünyayı kuşattığı yorumları yapıyor. Süreç uzarsa şu an sessizce bekleyen kimi ülkelerde kazan kaldırabilirler. Evet, bedeli çok ağır ve süreç tamamlanmış değil. Yani daha ödenecek çok bedel var belki ama bütün bu süreçlerde de sadece sömürgenlerin, barbarların, modern yamyamların kazandığını düşünmek son derece yanlış. Bütün bu kötülüklere karşın, bunlara karşı yükselen bir bilinç de var. Bizim işimiz ise bu bilincin gelişmesine, bu karşı yapının büyümesine destek olmak olmalı herhalde. O emeği çoğaltmak olmalı. İlk parçamızı dinleyelim şimdi. Afgan müzisyen Üstad Hıyal Muhammed'in bir parçası bu. Birazdan Üstad Hıyal Muhammed'den bir parça daha dinleyeceğiz.
2: Usta Pukhtoyo Logitvori Ta Ditam Misreizavoy

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. İran'a yönelik savaştaki bu kısa ve ürkütücü sessizlik günlerinde İsrail'in Lübnan'a karşı barbar ve hunhar saldırıları devam etti, ediyor. Ama öte yanda bir başka şey de oluyor ve bu hengamede sanırım kaçırıyoruz ya da yeterince izlemiyoruz. Pakistan'la Afganistan arasında ciddi bir gerilim var. Pakistan ülke topraklarına yönelik olarak düzenlenen terörist saldırılardan Afganistan üzerinden girdiğini öne sürdüğü İslamcı silahlı grupları sorumlu tutuyor ve Taliban yönetimini de bu gruplara yol vermekle itham ediyor. Bu yüzden de Afgan topraklarının kilometrelerce içine yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu da zaman zaman Taliban'ın bu durumu egemenlik ihlali saymasına ve karşılık vermesine gerekçe oluyor. Tabii olanlar yine sivillere ve çocuklara oluyor en çok. Ben uzun zamandır bu bölgeyle daha çok ilgilenmek hevesindeyim ama profesyonel uğraşım bu olmadığı için ne yazık ki zaman bulamıyorum. Üstad Hıyal Muhammed'den bir başka Peştu parçasıyla devam edeceğiz ama bu parçayı dinlemeden önce size biraz bilgi vermek isterim. Afgan Şahı Emanullah Han'ın adını duymuş olabilirsiniz. Emanullah Han ülkenin ilk anayasasını hazırlatan ve bunu yürürlüğe koyan kişi. Karma eğitimi savunan, kız çocuklarının okula gönderilmesini teşvik etmiş, peçeyle mücadele etmiş, batılı giyim tarzını yaygınlaştırmaya çalışmış biridir. Şeriat mahkemelerinin yetkilerini kısıtlamış ve iktidarda bulunduğu dönemde de yaklaşık 320 okul açmış biri. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün politikalarına da özenen ve ona kişi olarak saygı duyan bir şah. Tabii bütün bu süreçte onun Sovyetlerin Doğu halklarına yönelik politikalarının da ciddi biçimde etkisinde kaldığını belirtmek gerekir. Emanullah Han bir ara Türkiye'de gelmişti ve Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk yabancı ülke lideri olmuştu. Türkiye'den sonra uzun bir Avrupa gezisine çıkmıştı ve bu dönemde edindiği izlenimlerden de ötürü ülkesine döndüğünde birçok şey yapmak istiyordu. Birçok tasarısı vardı ve ne yazık ki bunları gerçekleştirme olanağı bulamadı. Çünkü Afganistan'a döndükten sonra bir yığın karışıklık söz konusu oldu. Darbe niteliğindeki iç karışıklıklar nedeniyle de istifa etmek zorunda kaldı. Kuşkusuz bunların önemli bir bölümü İngiliz destekli gerici güruhların işiydi. Ömrünün geri kalanını Roma'da geçirmiş ve orada ölmüştü bu nedenle. Ama onun döneminde biçimlenen bir demokrasi ve özgürleşme, modernleşme arayışı da vardı. Ve bu söylemi benimseyen çevreler onun yokluğunda da yaşadılar. Bu çevreler özellikle 1940'lı yıllarla birlikte hareketlenmeye başlamışlardı. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra demokratik ideallerini seçikleştirdiler ve bu harekete Peştunca Veyh Zalmiyan, yani gençlik uyanışı ya da uyanık gençlik adını verildi. Bu hareketin kimi temsilcileri 1949 seçiminde parlamentoya da girmişti. Ancak 1950 yılıyla birlikte hareket ikiye bölündü ve bu kanatlardan biri daha milliyetçi bir yönelim içine girdi. Öteki ise daha solcu bir yönelime. İşte o solcu kanatta evrimleşerek Afganistan Halk Demokratik Partisi'ne dönüşecekti. Bu Veyh Zalmiyan, yani gençlik uyanışı hareketinin adını unutmayın çünkü az sonra dinleyeceğimiz parçadan sonra bir anlamda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şimdi dinleyeceğimiz parça bir geleneksel Afgan kahramanlık şarkısı ve Munghyu da Khyber Zalmi, yani biz Hayber gençleriyiz adını taşıyor ve Üstad Hıyal Muhammed tarafından seslendiriliyor. Afganistan müziğinde biri Üstad Hıyal, biri de Üstad Hıyal Muhammed olan iki ayrı Üstad Hıyal olduğunu hatırlatmak isterim. Bu Üstad Hıyal Muhammed'in yorumu ve şarkı Peştunca.

Savaşın İran'da yarattığı yıkımın boyutları korkunç. Müthiş bir işsizlik dalgası söz konusu. Fabrikalar ve işletmeler bir bir kapanıyor, fiyatlar katlanıyor. Ben işte bu yüzden savaşı İran kazandı diye yüksek perdeden konuşanlara itiraz ediyorum. Savaşın bu raundunu Molla rejimi kazandı ama halk perişan oldu, beter oldu diyorum. Molla rejimi tarihinde geçtiğimiz günlerde ilk kez bir iş arama portalına bir günde yüklenen CV sayısı 350 bini bulmuş. Daha önceki rekorsa 200 bin civarındaymış. Ve herkesin CV ile iş aramadığını, tek portalın da bu olmadığını düşünürsek durumun boyutlarını kavramak sanırım kolaylaşacaktır. Ama rakamlar her zamanki gibi acıları, sıkıntıları anlatmakta yetersiz kalıyor. Sosyal medyada İranlı bir kadın geçenlerde tanık olduğu bir olayı anlatıyordu ve şöyle diyordu. Geceye doğru kalabalık bir caddede bir motosiklet durdu. Üzerinde genç, yorgun görünümlü bir adam ve arkasında da çarşaflı, yüzü kısmen örtülü bir kadın oturuyordu. Adam motordan indi ve seyyar satıcıya yaklaşıp yeşil erikleri işaret ederek "Üç tane tartar mısın?" dedi. Kadın muhtemelen hamileydi ve aş eriyordu diyor anlatıcı ve keşke eriklerin parasını ben ödeseydim ama onların onurunu incitmek istemedim. Sonra da devam ediyor, hepimiz öfkeliyiz, hepimiz birbirimizi suçluyoruz ama sonra birbirimizin gözlerine baktığımızda bütün acılarını hissediyoruz karşıdakinin ve gözyaşlarımız birden dökülüveriyor. Orta Doğu'da vatan belki de böyle bir şeydir diyordu. Benim de 15 Temmuz gecesinde benzer bir anım var sanıyorum. Ortalık karışınca ertesi gün bir şey bulunamaz diye mahallenin küçük bakkalına inmiştim. İnsanlar ekmek, bisküvi, bulgur ne varsa onu alıyorlardı. Bir kadınla göz göze geldik ve sanıyorum bakışlarımızda her şey vardı, her şey buluşmuştu. Acılar, darbeler, kanlı günlerin anıları. Lanet olsun yine mi diyen, bunu da kaç kez yaşayacağız diyen, bunu hak edecek ne yaptık diyen bakışlardı. Unutulmaz bir andı, unutulmaz bakışlardı. Şimdi aslına bakarsanız düşününce seviniyorum da. Çünkü tek tük de olsa duygudaş, fikirdeş insanlar çıkabiliyor demek ki. Demek ki yalnız değiliz diyorum. Demek ki umut ve çıkış da burada. Size bir Afgan parçası daha dinleterek devam edecektim ama duygular, düşünceler beni bambaşka bir yere sürükledi ve bu nedenle bu havayı biraz dağıtmak isterim. Mehsa Jina Emini ayaklanmalarında yapılmış ve daha önce birçok kez dinlediğimiz Sugent, yani söz olsun, and olsun, yemin olsun gibi bir anlamı olan marşı dinleyerek devam edelim.

Savaştaki ikinci raundun ertesinde söz konusu olan bu gergin dönemde idamlar bütün hızıyla devam ediyor. İran'daki yıllık idam sayısı hiçbir zaman 400'ün 500'ün altına düşmemiştir. Bu bazen 1000'i de bulur, hatta geçer. Ama bunların siyasi olanlarında bir patlama yaşanıyor son zamanlarda. Bir buçuk ayda sahte kanıtlar, zorla alınmış ifadelerle, temyiz süreçleri gibi şeyler dahil olarak insanlar sözde yargılanıp idam ediliyor. Bu siyasi mahkumların çoğu yaradana karşı gelme ve yeryüzünde bozgunculuk suçlamasıyla yargılanmış oluyor. Öyle olunca da sonuç idam. 18 yaşına yeni basmış olanlar da kadınlar da var idam edilenler arasında. Gözaltında kayıplar, faili meçhuller ise bambaşka bir konu. İnternetin kesik olduğu bu dönemde İran'dan çıkabilen görüntülerden anlayabildiğim kadarıyla örtünme konusunda yaklaşık şöyle bir tablo oluşmuş. Daha yoksul semtlerde ve küçük kentlerde orta yaş ve üstündeki kadınlar örtünme konusunda şu aralar savaştan öncekine oranla daha rahat değiller. Daha dikkatli giyiniyorlar, daha çok etrafı kolaçan ediyorlar sanki. Çünkü bir süredir İran sokaklarında besiçler, teyakkuzdalar ve bir de tabii Zeynebiyun, Fatimiyun gibi Arap ya da Afgan kökenli taşıma birlikler cirit atıyorlar. Bu nedenle genç kadınlar biraz daha rahat olsa da yaşça büyük olanlar ölçülü davranıyorlar sanırım. Yani eğer gözlemim doğruysa savaşın bedellerinden biri de kadınların ve genel olarak İran muhaliflerinin kanlarıyla, canlarıyla çatışa çatışa elde ettikleri bu kazanımların da törpülenmesi olmuş. Fakat bir takım mesire yerlerinde, daha küçük turistik beldelerde, buralara gezmeye, pikniğe, doğa yürüyüşüne giden kesimlerde aynı şey söz konusu değil. Oralarda 100 kadından belki yalnızca 5'i örtülü durumda. Programın başında bir zamanların Afganistan'ında boy veren laik, yenilikçi, modernleşme yanlısı Veysh Zalmiyan yani gençlik uyanışı ya da uyanık gençlik adlı politik bir hareketten söz etmiştim ve bu adı unutmayın demiştim. Şimdi oradan devam edelim. Şu anda size Nocevane Bidar'dan söz etmek istiyorum. Veysh Zalmiyan Peştunca ama onu Deri Farsçasına çevirirsek Cevanane Bidar oluyor. Benim sözünü edeceğim ise Nocevanane Bidar. Yani biri gençliğin uyanışı, biri de ergenlerin uyanışı diyelim. Öyle söyleyebiliriz sanıyorum. Bu Amerika'da ikamet eden bir gencin bir müzik projesinin adı Nocevanane Bidar. Bir ekipler şimdi Hollanda'da faaliyet gösteriyorlar ve bu ekibin kurucusu Safi soyadlı genç bir arkadaş. Evde babasının kasetleri aracılığıyla bir zamanların Afganistan'ın müzikleriyle tanışıyor ve onları yeniden yorumlamaya karar veriyor. Böylece grup ilk albümünü kendi adıyla çıkarıyor ama albümü özellikle kaset olarak basıyorlar. Hatta bu nedenle kimi parçaların nitelikleri de çok iyi değil. Bir takım cızırtı efektleri ekliyorlar ya da onlara dokunmuyorlar. Daha sonra aynı albümü CD'ye de basıyorlar ama ilk versiyonu 70'lere bir selam niteliğinde. Sonraki albümlerini ise kasete kaydetmemişler. O albümün adı da Hedmet be Halk. Yani halka hizmet. İlk olarak Nocevanane Bidar albümünden Muhacirin yani Göçmenler adlı parçayı dinliyoruz.

İran'da Molla rejiminin Ocak ayındaki ayaklanmalara katılanlara yönelik avı sürerken ve birçok muhalif düşmanla işbirliğiyle itham edilirken bu tür eylemler olabilecek mi diye endişe ediyorduk ki savaşın ikinci raundu biteli beri birçok yerde ve birçok sektörde küçük çaplı grevler, iş bırakmalar, eylemler söz konusu olmaya başladı. Üniversite çalışanlarının maaşları aksamıştı ve bunu bir ayrımcılık olarak niteliyorlardı. Bu yüzden kimi eylemler düzenlediler. Bazı bölgelerde sağlık çalışanlarının da protestoları söz konusu oldu. Savaşta en büyük fedakarlıkları biz yaptık ama en çok mağdur olanlar da bizleriz dediler. Kimi kentlerde öğretmen birlikleri eylemler düzenledi. Taşımacılık sektöründe çalışan şoförlerin eylemleri oldu. Emeklilerin oldu. Yani yoksulluk ve geçim sıkıntısı bir anlamda korku ve savaş dinlememiş oldu. Çünkü maaşların ödenmediği, işten çıkarmaların son hız devam ettiği ve işletmelerin bir bir kapandığı bu ortamda örneğin kırmızı et fiyatları Ocak ayının başında 1 milyon ile 1 milyon 400 bin tomen arasındayken bugün 1 milyon 600 ve 1 milyon 900 arasında. Bu son derece alelade bir et. Nitelikli bir et ya da hayvanın nitelikli bir bölümü değil. Yani Türk parasıyla da 700-800 lira yapıyor. Bu Türkiye'ye bakınca çok fena gelmeyebilir insanlara ama İranlıların asgari ücretinin bizdekinin üçte biri kadar olduğunu hesaba katmak gerekir. Yani bu aralar sıradan yoksul İran halkı yemiyor, içmiyor ve beslenmiyor. Malı mülkü olanlar da bunları paraya çeviremiyor. Çünkü eskisine oranla örneğin beşte birine ancak alıcı bulabiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de savaşın kazananı İran halkı değil. Bu kez de Nocevanani Bidar'ın ikinci albümünden Hedmet ve Hal yani Halka Hizmet adlı albümünden aynı adlı parçayı dinleyeceğiz.

İran'ın petrol depolama alanlarının ne kadarı savaşta zarar gördü bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama mevcut depolama alanlarının bütünüyle dolduğu ve artık bir depolama sorunu yaşanmaya başlandığı söyleniyor. İran kimi petrol nakil gemilerini de depolama için kullanıyormuş. Ama bunların önemli bir bölümü de Amerika'nın Körfez'deki kuşatmasına takıldı ve yanaşamıyor. Bu iş böyle giderse İran petrol kuyularını kapatmak zorunda kalacak ve bu kuyuların kapatıldıktan sonra açılması çok zor, çok maliyetli bir iş. Bu anlamda da ülke büyük bir kuşatma altında. Bu kez de size Nocevanane Bidar'ın yani bu ekibin internette yayınladığı bir başka kaydı dinletmek istiyorum. Bir saatlik bir kayıt bu ve bilmediğim kimi parçaları içeriyor. Bunlar onların parçaları değil, onların etkisinde kaldığı Afgan parçalarının derlemesi ve dinleyeceğimiz bu ilk parçanın adının da Jiggy Jiggy olduğunu sanıyorum. Bence muhteşem bir parça. Onu dinleyerek devam edelim. Bilgi yok ve ayrıntı yok. Dolayısıyla size daha fazla bilgi veremiyorum ne yazık ki Jiggy Jiggy hakkında.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bir Tacik sanatçının bir parçasını buldum. Çok hoşuma gitti ama onunla ilgili bilgiye rastlamadım. Araştırıyorum, eğer bulursam size daha fazlasını aktarıyor olacağım. Dinleyeceğimiz sanatçının adı Muratbakht Faizova. Faizova Hanım 1947 doğumluymuş ve Tacikistan Halk Cumhuriyeti Halk Sanatçısı nişanına sahipmiş. Dinleyeceğimiz parçanın adı ise Şami Gariban, yani yabancıların akşam yemeği ya da gariplerin akşam yemeği. Ama sanıyorum ki daha çok bu ikinci anlamda kullanılmış. Şami Gariban dinliyoruz.

Size daha önce birkaç kez dinlettiğim bir parça var. Bir Tacik şarkısı. Bir pop şarkısı ama ben çok seviyorum ve bugün bir kez daha çalmak istiyorum onu. Yukarı dört bahçelerde uludur çınar. Dudakları sevgilimin şirindir, şekerdir. Gitti de sevgilim var demedi kulap şehrinde. Dert ortağım var demedi. Gençsin şimdi, bilmelisin 2 günlüktür bu dünya. Bilmelisin diyor şarkı. Tacik şarkıcı Hurşit Mumincanov'dan dinliyoruz.

Afgan sanatçı Necip Hakperest'in Meclisi bir parçasıyla, yani küçük bir kalabalığın önünde ve o kalabalığın katılımıyla seslendirilmiş, profesyonel bir kaydı olmayan parçalara deniyor. Parça peştunca ve hareketli bir parça, o yüzden seçtim bunu. Ta Bernameyi diger, golo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
4: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, beğeneceğinizi umduğum 8 parça seçtim ve her ne hikmetse yine bir Beethoven konçertosu ile başlıyoruz. Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re majör keman konçertosunun 3. bölümünü dinleyeceğiz. Berlin Filarmoni Orkestrası Herbert von Karajan yönetiminde icra ediyor. Ve kemanda da çok ünlü Alman kemancı, violinist Ann-Sophie Mutter var. Şimdi konçertonun 3. bölümü olan Rondo Allegro temposundaki kısmı dinliyoruz. Şimdi belki bilirseniz zor bestelendiği için olmalı. Birçok ünlü bestecinin ki bunlardan Mozart'ı ayrı tutmak gerekir. Onun pek çok keman konçertosu var. Her biri, o çok ünlü bestecilerin her birinin birer keman konçertosu vardır. Bir örnek vermek gerekirse, şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Jan Sibelius, Max Bruch muhteşem birer keman konçertosu yazmışlardır. Ama birden öteye gitmez. Bu beni kafamı hep meşgul etmiştir. Barok dönemini bundan ayrı tutmak lazım. Çünkü gerek Bach'ın gerekse Vivaldi'nin muhtelif keman konçertoları vardır. Yani tek değil. Yalnız tabii işte biraz lafazanlık ettim. Parçayı bir daha anons etmek gerekecek şimdi. Çok fazla söz ekledik araya. Çalacağımız parça Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re majör keman konçertosunun 3. bölümü olan Rondo Allegro. Ann-Sophie Mutter'in Alman violonist Ann-Sophie Mutter'in kemanından dinleyeceğiz sevgili dostlar.

Evet, demin Dvorak'ın adını geçirdik. Çek bestecinin olağanüstü bir oda müziği bestecisi olduğunu bilirsiniz. Ben öyle olduğunu düşünürüm. Onun çok güzel bir oda müziği yapıtını Bozar Trio'dan dinleyeceğiz. Eserimiz Dumki Triosu. San Francisco'daki Herbst Theater'dan canlı bir yayından 2008 yılında alınmış. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Dumki benim en sevdiğim üçlülerden biridir. Burada kimler var onu da bir üstünden geçelim. Menahem Pressler piyanoda, Daniel Hope kemanda ve Antonio Meneses cello'da. Biz şimdi Dumki üçlüsünün dördüncü ve beşinci bölümlerini dinleyeceğiz. Bunlar Allegro Lento Maestoso temposunda. Daha doğrusu biri Allegro, bir sonraki de Lento Maestoso. Evet, Dvorak ve Dumki Trio'ya kulak veriyoruz sevgili dostlar.

Evet sevgili dostlar, Dumki Trio'yu dinledik, Dvorak'ın. Trio Bozar, Güzel Sanatlar Triosu. Caz parçamıza geçtik. Büyük trompetçi Miles Davis'in çok ünlü albümü Blues in Green. Buradan aynı adı taşıyan parçayı çalmak istiyorum. Şimdi bu parçada da bir takım efsanevi caz enstrümantalistleri birlikte rol alıyorlar. Bu enstrümantalist lafı enteresandır. Söylemesi zordur. Neden devamlı bunu yapmaya çalışıyorum? Herhalde kendi kendimi zorlamaktan bir tür zevk aldığım için. Evet. Dönemin en büyük enstrümantalistleri Miles Davis trompette, John Coltrane bariton saksta, Bill Evans piyanoda. Ben çok beğeniyorum bu parçayı. Blue in Green albümünden aynı adı taşıyan parçayı. Sizin de beğeneceğinizi kendi çapımda düşünüyorum sevgili dostlar. Bir kulak verelim.

Evet dostlar, Miles Davis'ten Blue and Green adlı parçayı dinledik. Kendisine John Coltrane ve Bill Evans eşlik ettiler. Şimdi bir operamız var. Verdi'nin Louisa Miller operası. Bu opera çok fazla icra edilen, çok çok bilinen bir opera değildir. Fakat müthiş bir melodisi ve harikulade bir yapısı vardır. Bu operadan bir aria dinliyoruz. Quando le sere al placido. Ve bu ariayı bize dönemin en yakışıklı tenoru Franco Corelli söyleyecek. Bu çok ünlü arianın çok dinledim değişik versiyonlarını ama Franco Corelli'yi beğeneceğinizi umuyorum. Yani birdenbire tabii hani Franco Corelli orada satır aralarından en büyük tenor olarak atlamayacak ama hakikaten hatırı sayılır ve çok iyi bir tenor Franco Corelli. Dediğim gibi o dönemin en yakışıklı opera sanatçısı olması da işin cabası. Hani görmeden dinliyoruz ama canlandırdığınız zaman zihninizde öyle bir şey yaratabilirsiniz kafanızda. Çok yakışıklı bir adamın bu ariyeyi söylediği gibi. Evet, dinliyoruz.

Evet sevgili dostlar, Franco Corelli'den Luisa Miller operasının bir aryasını dinledik. Quando le sere al placido. Şimdi ya çok İtalyan gidiyoruz ama hani müzik deyince de klasik müzik, opera filan deyince de İtalyanlar çok öne çıkıyorlar. Ama gelin görün ki şimdi bir pop parçamız var. Kim söylüyor? Adriano Celentano ve Gianni Morandi birlikte bir düet yaparak söylüyorlar. 70'li yıllarda benim gözyaşlarımı tutamayarak dinlediğim bir şarkıdır. Onun için seçtim. Kısa fakat o derecede de içli. O sıralarda herhalde ben böyle aşık falan oluyordum. Sık sık her 17 yaşındaki insan gibi. Bu şarkıya öyle takıldım. Seyrima Stasola parçanın adı. Dinleyelim Adriano Celentano ve Gianni Morandi'nin düetinden. Ci mettiamo d'accordo. La prima o la terza? Vai la prima.

Evet dostlar, Gianni Morandi ve Adriano Celentano'dan Sei Rimasta Sola'yı dinledik. Şimdi bir klasik tangomuz var. Arjantinli, çok önemli tango şarkıcısı ve bestecisi Anibal Troilo'nun sesinden Mensaje dinliyoruz.

Sevgili dostlar, Hannibal Troilo'yu dinledik, Mensahe adlı parçada. Evet, sırada Roy Orbison var. Şimdi Roy Orbison benim için çok önemli bir şarkıcı. Çünkü biz ilk gençliğimizde Ömer Madra ile beraber onun evinde, Nişantaşı'nda, Şakayık Sokak'taki evinde oturur, bir ibadet yaparcasına Roy Orbison'ı dinlerdik. Gerçi bu şarkısı da dinlediğimiz parçalardandı ama Lia diye bir şarkısı vardı. Ona hayrandık. Onu da çalacağım önümüzdeki haftalarda. Şimdi Only the Lonely, dediğim gibi benim için çok önemli, çok romantik bir parça. Dinliyoruz.

Sevgili dostlar, Roy Orbison'ı dinledik, Only the Lonely ve geldik son parçama. 1970'lerden The Moody Blues'un Nights in White Satin adlı çok duygusal ve güzel bir şarkısıyla programı bitiriyorum. Evet, program burada sona eriyor ve siz bu şarkıyı dinledikten sonra ben haftaya yine birlikte olmak ümidiyle sizlere harika günler, harika bir hafta diliyor olacağım. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyorum.
0: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alen Belet'e teşekkür ederiz.
3: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bugün 20. yüzyılın Japon müzik tarihinin en parlak ama en kısa süreli yıldızlardan birinin hikayesini dinleyeceksiniz. Tsutomu Yamashita. Dahi bir çocuk, bir virtüöz, bir süperstar. 1947 yılında Kyoto'da doğdu. 16 yaşındayken Kyoto Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü Fransız besteci Darius Milhaud'un perküsyon konçertosunu onun önünde seslendirme onuruna erişti. Henüz 17 yaşındayken Japonya'dan New York'a göç etti ve Boston Berklee Müzik Koleji'ni bitirdi. Dönemin en iyi ve en ileri bestecileriyle çalışma şansına kavuştu. Hans Werner Henze, Toru Takemitsu, Peter Maxwell Davies ve John Cage gibi isimler onunla çalıştılar. 1970'lerin başında New York'un avantgard sahnesinde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Albümleri az sayıda basıldı, konserler küçük salonlarda gerçekleşti ama bu dönemde yarattığı müzik bugün dahi çözülmemiş birer bilmece gibi duruyor. 1972 yılında Londra'da Island Records'un kurucusu Chris Blackwell Yamashita'yı keşfetti ve onu bir klasik müzik virtüözünden bir rockstar'a dönüştürdü. 1973'te kendi adını taşıyan Tsutomu Yamashita's Go grubunu kurdu ve bugün de dinleyeceğimiz muhteşem parçalara imza attı bu grupla. Gitarda El Di Meola, elektronikte Klaus Schulze, vokal ve klavyede Steve Winwood'u, davulda ise Michael Shrevey'i dinleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan sizleri Tsutomu Yamashita'nın müzikal dehasıyla baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo devam ediyor. Stomu Yamashita dinliyoruz. 1980'li yılların başında tam da zirvedeyken birdenbire Batı müzik dünyasından tamamıyla kayboluyor. Japonya, Kyoto'ya geri dönüyor doğduğu şehre. Budist felsefeye yöneliyor ve ardından New Age ve doğa müziği tarzında birçok kayıt gerçekleştiriyor. Bu kayıtlar Batı'da neredeyse hiç duyulmadı. Stomu Yamashita 70'lerin en heyecan verici perküsyon dehası iken kendi eliyle bir sırra dönüştü. Ve bugün hala onun izini sürenler, kayıtlarını plakçılarda arayanlar var. Özellikle koleksiyonerler için çok değerli bir sanatçı haline geldi. Şimdi seçkinin kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ardından vedalaşmak için tekrar radyolarınızda olacağım.

Evet, Stomu Yamaçta'yı dinlediğimiz bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alen Belet'e teşekkür ederiz.
2: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

0: New Retro. Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Canan Aladağ'a teşekkür ederiz.
2: Music of the World, İstanbul.
3: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program geçen günlerde tam olarak 12 Nisan'da vefat eden ünlü sanatçı, bir efsane sanatçı da diyebiliriz, Ayşe Bosle'nin müziklerinden oluştu bu haftaki program. Evet, ilk parçamızı dinlediniz. Dum Mara Dum, Take Another Talk. Bu Kronos Quartet'le beraber çıkarttıkları You've Stolen My Heart adlı albümden aldığım bir parça. Yine devamında dinleyeceğimiz Pia Tu Ab Tu Aja, Lover Come To Me Now'lı bir parçamız var dinleyeceğimiz. Bunlar ikisi de aynı albümden, Ardi Burman kompozisyonları. Bunlar Bollywood müziğinin önde gelen sanatçılarından biri. Ayşe Bosle 1933'te Sangli, Mumbai'de doğuyor. Ve 12 Nisan 2026'da, yani bu ay içinde, yine Mumbai'de vefat ediyor. Dünyanın en tanınmış solistlerinden biri diyebiliriz. Bilhassa Hint müziğinde. 12 bin şarkı söylemiş. 12 bin şarkıyı 20 farklı Hint dilinde de söylemiş. Ve 8 asırdır, pardon, 8-10 yıldır tanınan, sevilen bir sanatçı. Evet, Asya Mangeshkar olarak doğumundaki adı, Mangeshkar ailesinin, Marathi ailesinin bir ferdi. Onun babası Dinanath Mangeshkar, o da çok ünlü bir sanatçı. Fakat en ünlü, ailenin en ünlü üyesi Lata Mangeshkar. Birkaç yıl önce onu kaybetmiştik. Onun da bir yerde anmış olalım. Kronos Quartet'le devam edeceğiz. Ayşe Bosle, You've Stolen My Heart. Ve bunun devamında Ina Mina Dika adlı bir parçaya geçeceğiz. Orada Rough Guide to Bollywood Legends, Ayşe Bosle'nin albümünden aldığım parça. Rishte Bante Hain, Dil Chiz Kya Hai adlı bir parçamız var. Son olarak da onu dinleyeceğiz bu bölümde.

Music of the World İstanbul programında Aşe Bosley'nin müziğiyle devam ediyoruz. Şimdi önümüzdeki parçalara bakalım. Jane Kya Hal Ho Kai adlı bir parça var. Bu da Rough Guide to Bollywood Legends Aşe Bosley albümünde bir parça. Rang de yine aynı albümden aldığım bir kompozisyon. In Ankhon Kimasti adlı bir parçayla bu bölümde devam edeceğiz ve son olarak da parçamız yine dinleyeceğimiz şarkı Bollywood Songs from Popular Indian Cinema adlı bir albümden aldığım parçayla bu bölümü bitirmiş olacağız. Evet, Music of the World İstanbul programının daha etraflı, daha detaylı bilgi almak istiyorsanız sanatçılarından Music of the World İstanbul adlı Facebook sayfasına giderseniz daha detaylı bilgileri orada paylaşıyorum sizlerle. Bu haftalık müzik tamamen Aşe Bosley'nin müziklerinden oluşuyor.

Music of the World İstanbul programının son bölümüne gelmiş oluyoruz. Benim adım Kutay Derinkuay ve bu haftaki son parçamız Ayşe Bozlev ve Chorus'tan, yani Koro'dan, Bollywood Songs from Popular Indian Cinema albümünün ikinci diskinden aldığım bir parça, Rang De adlı bir parça. Rang yine renk anlamında geliyor, gelmiş Türkçe'ye. Evet, bu haftalık bu kadar olacak. Yine bir dahaki cumartesi saat 17'de sizlerle buluşmak için yine dünyadan sürprizlerle karşınızda olacağım. İyi haftalar, esenlikle kalın.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Canan Aladağ'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Selahattin.
1: Fade. Fade, is that, yeah, fade now. And I'll talk, yeah. Fade and then finish.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Canbaş, Selçuk Tepeli ve Aysun Öz'e teşekkür ederiz.
4: Connections.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pamir Vefa'ya teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bengül Kurtar ve Resul Buksur'a teşekkür ederiz.

Yörüngede bu saati paylaşmanın bende özel bir ağırlığı var. Çünkü bu yıl caz tarihinin belki de en çığır açıcı sesinin 100. doğum yılını idrak etmekteyiz. Kuzey Carolina'nın ücra bir kasabasında Hamlet'te 23 Eylül 1926'da dünyaya gelen bir adam, müziğin tüm olasılıklarını saksafonuna hem tenorda hem de sopranoda baştan aşağı yeniden tanımlayan bir dev. Neden anıyoruz? Çünkü Coltrane geçip gitmiş veya matlaşmış bir efsane değil, hala burada. Her genç saksafoncunun parmak hareketinde, her caz piyanistinin akor tercihinde, her bestecinin sınırı zorlama cesaretinde yaşamakta. Onu anmak aslında müziğin ne olabileceğini, hangi yollara sapabileceğini bir kez daha hatırlamak. John lisede klarnetten saksafona geçti. Etkisinde kaldı Lester Young ve Johnny Hodges'ın o kadifemsi, nefes gibi akan cümlelerini dinleyerek Philadelphia'ya yerleşti. Oradaki salaş caz kulüplerine daldı. Ama yolu ilk başlarda pek açık olmadı. Bir yandan ırkçılık, diğer yandan yoksulluk baskısıyla bunalan pek çok siyahi müzisyen gibi o da kendisini ağır uyuşturucu çemberinde buldu. Eroin bağımlılığı onu neredeyse yutup götürecekti. Dostu, onu hayata bağlayan şey çalgısı oldu. Bu arada tabii kurucularla tanıştı. Dizzy, Monk, Mingus, Duke, Coleman Hawkins veya Hawk, John Gilmore, Sonny Rollins, Sun Ra ve Miles, Dexter Gordon tabii. Kendisini keskin bir yetenek avcısı olan Miles Davis'in beşlisinde buldu ama eroin iptilası iyice açığa çıkınca Miles'la yolları ayrıldı. Miles da eroine bulaşmıştı ama güçlü iradesiyle bataklıktan çıkmıştı o sıralarda. Coltrane'den de onu beklemekteydi. O dönemde her koyun kendi bacağından asılıyordu. 1955'te biraz toparlanmaya başlayınca Miles onu yeniden çağırdı ve o anda tarih yazılmaya başladı. Coltrane'in tonu pırıl pırıl parlıyordu. Çelikle kadife arasındaydı. Enerji kaynıyor. Her soloda bir öncekini aşmak istiyordu. Miles onu bir ara çok nota çalıyorsun diye eleştirdi. Haksız değildi ama Coltrane eksiltilmek değil taşmak üzere yaratılmıştı. Hikayesini istediği dili kurarak anlatmak istiyordu. 1957 onun için olumlu bir kırılma noktası oldu. Bağımlılıktan tamamen koptu ve bu kopuşla birlikte içindeki son kapaklar da açıldı. Eleştirmen Ira Gittler 1958 sonrası dönemini Sheets of Sound, ses katmanları diye tanımlayacaktı. Coltrane sanki tek nefeste bir okyanusun tüm dalgalarını topluyor, galaksileri üst üste diziyordu. Onu bu yola iten ne oldu? Birincisi Ornette Coleman. 1959'da New York'a gelen bu Teksaslı alto saksafoncu usta bir müzisyen değildi. Gelenekle bağları da zayıftı. Ama hatırı sayılır bir kuramcıydı. Farklı düşünüyordu. Akorları, kuralları, yapıyı yerle bir etmek istiyordu. Miles Davis Ornette'i hiçbir zaman beğenmedi. Onun müziksel bel kemiğinin zayıf olduğunu, bir balad bile çalamadığını düşünüyordu. Haksız da sayılmazdı. Kuralları yıkmak için onları çok iyi bilmeniz, o tezgahtan geçmiş olmanız gerekir. Ornette, kuralları çok iyi bilerek onları alt üst eden bir Monk, bir Miles değildi. Ama Coltrane, o geleneğin derinliklerinden kopup gelmişti. Ornette'in düşüncelerine biraz kafa yordu. Özgürlük biraz da onun önerilerinden geçiyordu. Ve farklı olarak şöyle düşündü. Kuralları biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. O tezgahtan geçtim. Dolayısıyla onları nasıl ve ne amaçla kırabileceğimi de gayet iyi biliyorum. Bu konu çok önemli. Coltrane'in en radikal döneminde neden Ballads gibi klasik eksenli albüm çıkardığını da bize açıklar. İkincisi, spiritüellik veya ruhanilik de kopmasında rol oynadı. Doğu felsefelerine de açıldı. Müzik artık sadece müzik değildi. Bir dua, bir yakarış, bir şükran biçimiydi. Ruh bu yoldan dile gelmeliydi. Ve bu iki güç birleşince Giant Steps albümü doğdu. Bu caz tarihinin ikonik yapıtlarından biridir. Coltrane'e liderlik yolunu açan Atlantic Records'ın efsanevi ismi Nesuhi Bey, Nesuhi Ertegün olmuştu. Albümün yapımcılığını da bizzat o üstlendi. Kayıtlar 1959 yılının Mayıs ayında yapıldı. Coltrane'in 1959'da armoni kuramlarını yerle bir eden, bugün hala tüm ciddi saksafoncuların pratik yapmak için seçtiği anıt albüm, Giant Steps. Ve sonunda 1964 yılının Aralık ayında birkaç gecede sanki birisi ona dikte ettirirmişçesine, vahiy inmişçesine yazdığı A Love Supreme. Dört bölümlük bu suite sadece bir albüm değil, Tanrı'ya veyahut doğal güçlere veyahut galaksiye yazdığı bir mektup. Caz tarihinin zirvesi sayılan bir müzikal itiraf belgesi.
Müziğim diyordu Coltrane, varlığımın ruhsal ifadesi, inancımın, bilgimin, varlığımın, müziğin olanaklarını görmeye başladığımda, insanlığın kendi içindeki engellerden özgürleşmesine yardım etmek, ruhlarına seslenmek istiyorum. Bu anma saatinde onun tenor veya saksofon sesini duyamayacaksınız. Onun yerine Coltrane'in açtığı kanallardan, kişiliklerini kaybetmeden ilerleyen müritlerinin ona saygı dolu sesleri gelecek. John McLaughlin, Javon Jackson, Cedar Walton, Michel Petrucciani, Branford Marsalis ve kapanışta Dave Liebman ve Joe Lovano. Hangi davulcular eşliğinde? Davulcular çok önemli. Sırasıyla Elvin Jones, Jimmy Cobb, Roy Haynes, Jeff Watts, Billy Hart. İlk söz John McLaughlin, Joey DeFrancesco, Elvin Jones üçlüsünde. Oradan devam edeceğiz.

23 Eylül 1926'da Kuzey Carolina'da Hamlet'te dünyaya gelen, sadece 40 yıl 9 ay 24 gün yaşayan ama bu kısacık ömre sayısız albüm, sayısız devrim ve sayısız iz sığdıran John William Coltrane'i 100. doğum yıl dönümünde Uluslararası Caz Günü'nün hemen ertesinde andım. Meditations albümünün notlarında yazdıkları şu: "Hayattaki birlik gücünün farkına vardığında onu asla unutamazsın. Her yaptığının bir parçası olur. Benim hedefim bu müzikle insanlara umut aşılamak, yaşamlarının anlamını daha da keşfetmelerine ilham vermek." 2026, dediğim gibi, onun 100. doğum yıl dönümü. Nadir kayıtlar, yayınlanmamış bantlar ve Eylül ayında Hollywood Bowl'da, Los Angeles'ta büyük bir senfonik tribute konser. Yaz festivallerinde, caz festivallerinde de onu anacağız bol bol, saygıyla. Bu programda ona müritlerinin sesli saygı duruşuna yer verdim. Çünkü Coltrane'in ardından yetişen saksafoncuların, sadece saksafoncuların değil, piyanistlerin, gitaristlerin, trompetçilerin, bestecilerin, hepsinin omurgasında Train'in parmak izleri ve şifalı nefesi var. Bu programda, yörüngede, sırasıyla John McLaughlin, Joey DeFrancesco, Elvin Jones üçlüsünden My Favorite Things, ardından Naima, tenor saksafonda Javon Jackson, basta Christian McBride, piyanoda Cedar Walton, davulda Jimmy Cobb. Onun peşinden dinleyeni transa sürükleyen iki konser: Giant Steps, Michel Petrucciani piyano, Gary Peacock bass, Roy Haynes davul. Sonra A Love Supreme, tenorda Branford Marsalis, piyanoda Joey Calderazzo, basta Eric Reeves ve davulda Jeff Tane Watts. Son söz onun en sadık müritlerinden saydığım Dave Liebman'la tenorun diğer ustası Joe Lovano'da. Birlikte çalıyorlar. Düet. Phil Markowitz piyano, Ron McClure kontrbass, Billy Hart davul. Benim gencecikken ilk dinlediğim Coltrane bestesi. Ole. Ole.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Ben Gül Kurtar ve Resul Buksur'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çınar Örge ve Kami Tomasyan'a teşekkür ederiz.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: High time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: sound. Rest Memo, Rest Memo. You're my DJ. Remember that.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çınar Örge ve Kami Tomasyan'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özdemir Seyhun Dede'ye teşekkür ederiz.

My friend, will you?

everything that seems real. Just trust.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Açık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel modern kompozisyon kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize İsveçli ikili Old Amica ile başladık. Sadece piyanodan çıkan seslerden yoğrulması fikriyle başlayan ve süreç içerisinde içeri az da olsa alan kayıtları ve armonyumu kabul eden Blandwerk albümünden Sandın'a kulak verdik. Sırada Bing & Ruth oluşumunu lider olarak tanıdığımız New Yorklu besteci David Moore'un solo piyano albümü Graze the Bell'den Being Flowers var. Akabinde ambient alanında faaliyet gösteren İtalyan besteci Demetrio Cecchitelli ile Kanadalı piyanist Stefan Christoph'un Oscar Son etiketli müşterek çalışması Andare Oltre'den Nuvole Nel Cielo'ya kulak vereceğiz.

Sırada Ukraynalı besteci Natalia Surpik var. Ülkesinin içinden geçtiği savaş döneminin işitsel portrelerini barındıran, minimalizm ve memleketinin folk belleğinden beslenen Vilna albümünden Kiev'in akabinde Polonya'ya gideceğiz. Cello'nun tüm işitsel spektrumunu keşfetmeye adanmış, filarmoni orkestraları kadar deneysel oluşumlarda da evinde hisseden Dobrova Zokeli'nin State of Matter albümünden seçtiğimiz parça Phoenix.

Şimdi Fransa'ya gidiyor, cello ile devam ediyoruz. Çalgısını folk, rock, doğaçlama ya da ambient gibi farklı türlerde sınayan Cecil Lacharme'ın neoklasik etkileri elektronik işitsel dokularla yan yana getirdiği Derive albümünden Rivage'ın akabinde İngiltere'ye gideceğiz. Hidden Orchestra'daki mesaisinden de tanıdığımız Poppy Ackroyd'un hem piyano hem de keman icrasını üstlendiği Liminal albümünden For Those Who Wait birazdan seçkimizde yer alacak.

Sıradaki durağımız San Francisco, Tim Arndt'ın modern klasik müzik ile ambient elektronik sesleri bir araya getirdiği Relative Minor albümünden For Foreign akabinde bir işbirliğine yer vereceğiz. Her biri solo sanatsal pratiğine, deneysel kompozisyon ve disiplinler arası keşiflerle tanımlayan Whitney Johnson, Leah Cole ve Macy Stewart'ın yaylı çalgılar, insan sesi ve manuel tape manipülasyonuyla hayat verdiği Body Sound kaydından Dawn Pulse az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Kapanışı Nordik geleneksel müziğine özgü yaylı bir çalgı olan Hardanger Damor üzerine uzmanlaşan bu enstrümanı başka yaylılar ve vokaliyle sarmalayarak doğaçlama, modern kompozisyon ve folk kavşağında çalışmalar yapan Zosha Warpea ile yapıyor ve iki adet uzun form eseri içeren I Grow Accustomed to the Dark albümünde yer alan Virgil Purple'dan bir kesite kulak veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: 2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne düşü bela ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.

0: We'll have to tune up a wee bit here.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.